0: Selamlama konuşmalarıyla devam etti. Selamlama konuşması için ilk olarak kürsüye çıkan Doktor Mehdi Davut, yaptığı konuşmada bu tür buluşmaların yakınlaşma ve kalplerin arınması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Davut, bu salona girdiğimde kendi kendime dua ederek, "Ya Rabbi, inşallah bir sonraki buluşmayı da Kamışlı'da bu şekilde gerçekleştirmeyi bize nasip et," ifadelerini kullandı. Pakistanlı Doktor Mahmud El Samira ise, Türkiye'de İslami davetle cahiliye mirasına yönelik çağrılar arasında bir mücadele yaşandığını belirterek, Allah'a davetin yaygınlaşmasına, insanların namaza ve camilere yönelmesine dikkat çekti ve camilerin önemini vurguladı. Irak Kürdistan'ı Kerim Muhammed'le konuşmasında, büyük alimlerin İslam ilimlerinin gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, günümüz alimlerinin üzerine düşen görevlerine değindi. Selamlama konuşmalarını yapan alimlerde biri de Irak Kürdistan'ından Doktor Ömer Abdülaziz oldu. Gazze ve Mescid-i Aksa, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olan Kürtlerin kalbinin tam ortasındadır diyen Abdülaziz, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olan Kürtler için Gazze'nin sıradan bir yer olmadığını, onlar için oranın izzet, şeref ve onur meselesi olduğunu söyledi. Geçmişte Kürtlerin çektiği eziyet ve sıkıntıları hatırlatan Abdülaziz, Gazze'deki Filistin halkının çektiği acıları en iyi anlayacak halkın da Kürtler olduğuna vurgu yaptı.
1: İttihadül Ulema tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nın son oturumunda önemli sunumlar yapıldı. Doktor Şirvan Kerim Reşit, çocukların yetiştirilmesinde dijital bağımlılık, Doçent Doktor İbrahim Molla Ahmet Essengseri, davet ruhunun yeni nesillere aktarılması ve Doktor Kava Ebu Cafer ise davetçinin ahlakı ve İslam davetindeki sorumlulukları başlıklı sunumları yaptı.
0: İttihadül Ulema tarafından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camii konferans salonunda düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nın 3. oturumunda da önemli mesajlar verildi. Çocukların yetiştirilmesinde dijital bağımlılık konusunda değerlendirmelerde bulunan Irak Kürdistan bölgesinden Doktor Şirvan Kerim Reşit, sorun teknolojinin kendisinde değil, nasıl kullanıldığında, ona ne ölçüde bağlanıldığında ve kullanımının ne gibi sonuçlar doğurduğundadır, ifadelerini kullandı. Çocukların yetiştirilmesinde dijital bağımlılıkla mücadele konusunda ailelere, okullara ve eğitim kurumlarına önemli görevler düştüğünü belirten Reşit, ebeveynlerin çocuklarına davranışlarıyla örnek olmasının nasihatten daha güçlü olduğuna vurgu yaptı. Reşit, dijital bağımlılık yaşayan çocuğa yaklaşımın yalnızca bağırma ve cezalandırma şeklinde olmaması gerektiğini belirterek, çocuğun dijital dünyaya yönelmesine neden olan etkenlerin tespit edilmesinin sorunun çözümüne yardımcı olacağını söyledi. Dijital bağımlılıkla mücadelede yalnızca cihaz kullanımını sınırlandırmanın değil, alternatif faaliyetler geliştirmenin de önemli olduğunu belirten Reşit, aşırı kullanımın yerine faydalı etkinlikler konulmalıdır, ifadelerini kullandı. Irak Kürdistan bölgesinden Doçent Doktor İbrahim Molla Ahmet Essengseri ise, davet ruhunun yeni nesillere aktarılması konulu sunumunu yaptı. Peygamberler nezdinde yetişen nesillerin inşasının önemi meselesini vurgu yapan Sengseri, son peygamber, Hazreti Muhammed'in yetişen nesilleri inşa etmeye verdiği ehemmiyete dikkat çekti. Sengseri, her neslin kendisinden sonra gelecek nesli yetiştirebilmesi için küçük yaştaki çocuk ve gençlere özel önem verilmesi gerektiğini belirterek, gençlere farklı yöntemlerle yaklaşılarak davet ruhunu yetişen nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Suriye'den Doktor Kava Ebu Cafer de davetçinin ahlakı ve İslam davetindeki sorumlulukları başlıklı sunum yaptı. Davetçinin sözleriyle davranışlarının birbiriyle örtüşmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Cafer, insanların davetçinin anlattıklarından sonra onun hayatını ve tutumlarını da gözlemlediğine dikkat çekti. Davet faaliyetlerinin ilim ve basiret gerektirdiğini belirten Ebu Cafer, davetçinin yalnızca bilgi sahibi olmasının yeterli olmadığını, bu bilginin güzel ahlakla da desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Davetçinin ahlakının özellikle

0: Özellikle fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar sırasında belli olduğunu vurgulayan Ebu Cafer, kişinin kendisine muhalif olanlara karşı da adaletten ayrılmaması gerektiğini söyledi.
1: İttihadül Ulema tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nda konuşan tarihçi yazar Mehmet Emin Özmen, çağın ihtiyaçlarına uygun davet yöntemlerine dikkat çekti. Mevlana Halid-i Şehrezuri'nin ilimle tasavvufu birleştiren anlayışını anlatan Özmen, günümüz tebliğ metotları için önemli uyarılarda bulundu. Teknolojik imkanların önemine değinen yazar, dijital mecraların asla yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını vurguladı.
0: Tarihçi yazar Mehmet Emin Özmen, İttihadül Ulema tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nda bir konuşma yaptı. Çağın ihtiyaçlarına uygun davet yöntemlerine dikkat çeken Özmen, Mevlana Halid-i Şehrezuri'nin ilimle tasavvufu bir araya getiren anlayışını anlattı. Mevlana Halid, kendi zamanında daha çok batıni veya keramet eksenli vasıflar gösteren tarikat anlayışının önüne geçerek yeni bir anlayış getirmiştir. Bu çerçevede, irşad için keramet göstermenin gerekmediğini, en önemli kerametin istikamet olduğunu söylemiştir. Mevlana Halid'in, halkla güçlü bağlar kurarken devlet yöneticilerine karşı bağımsız duruşunu koruduğunu belirten Özmen, bu yaklaşımın günümüz içinde önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Yine kendisinin devlet ricali ile neredeyse hiç ilişki kurmaması hususunda son derece hassas olduğunu görmekteyiz. Hediye kabul etmemeleri, kendi imkanlarıyla kavrulmaları ve devlet ricalinin sofrasına oturmamaları onları halk nezdinde daha çok itibar sahibi yapmıştır. Mevlana Halid'in talebelerine gönderdiği mektuplardan anlıyoruz ki kendisi padişahlara, emirlere, kumandanlara ve onların yardımcılarına katılmayın, sohbetlerinde bulunmayın, onlara iltifat etmeyin demekle bu hususta kararlı ve hassastır. Dijital mecraların geniş kitlelere ulaşmak için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Özmen, ancak sosyal medyanın yüz yüze eğitimin ve birebir talebe yetiştirmenin yerini tutamayacağını söyledi. Teknoloji çağında sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden geniş kitlelere ulaşmak önemli bir fırsat gibi görünse de bu iletişimin soğuk bir yapısı olduğu, yüz yüze, diz dize, göz göze ve gönülden gönüle yapılan eğitim kadar derin bir tesir oluşturmadığı aşikardır. Mevlana Halid birebir talebe yetiştirdi. Üstad Bediüzzaman talebe yetiştirdi. Bölgemizin son dönem davetçileri talebe yetiştirdi. Bugün ise sosyal medya mecralarında gerçek anlamda talebe yetişmemektedir. Özmen, medreselerde nitelikli kadrolar yetiştirilmesi, toplumun irşadı içinse sosyal medya ve dijital imkanların etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Özetle, geçmişte medresede alim ve talebe yetiştiren Mevlana Halid, dergâhta avam tabakasını irşat etmiştir. Bugün de medreselerde ve eğitim yuvalarında nitelikli kadrolarla alimler yetiştirilmeye devam edilmeli, geniş halk kitlelerinin aydınlatılması ve irşadı noktasındaysa sosyal medya ve dijital imkanlar birer vasıta olarak değerlendirilmelidir.
1: Değerli izleyenler, İttihadül Ulema öncülüğünde Diyarbakır'da gerçekleştirilen 11. Alimler Buluşması'nın sonuç bildirgesi okundu. Davette yöntem ve yeni arayışlar temasıyla düzenlenen buluşmanın bildirgesinde gençliğin manevi gelişimi, dijital bağımlılıkla mücadele ve medreselerin toplumla bağlarının güçlendirilmesi gibi konulara dikkat çekildi. Alimler arasındaki görüş ayrılıklarının kardeşlik hukukuna zarar vermemesi ve ortak meselelerde işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı. Bildirgede ayrıca Kudüs ve mazlum coğrafyaların özgürlüğü için ümmet birliğinin önemi vurgulanarak adalet ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
2: Sunulan tebliğler ve mülahazalar neticesinde aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır. Birincisi, dijital bağımlılık bireyin öz denetimini yitirmesine, günlük ve dini sorumluluklarını aksatmasına, fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutta yıkıcı zarara yol açmaktadır. Bağımlılıkla mücadele sadece yasaklamalarla değil, uzman desteğindeki ebeveynlerin rehberliğinde aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve zararlı alışkanlıkların faydalı aktivitelere dönüştürülmesi ile mümkündür. 2. İslam hukuku teknolojinin kullanılmasında zamanın korunması, sağlığın gözetilmesi, israfa kaçmaması ve ailevi sorumlulukların ihlal edilmemesi ilkelerini esas alır.

toplumun huzurunu, güvenliğini ve kardeşlik hukukunu tehdit eden aşırılıkçı düşünceler, terör ve her türlü sapkın akımla mücadele etmek zaruridir. 5. Fikri ayrılıkların kişisel düşmanlığa ve bölünmeye dönüşmesini engellemek için hüsnü zan ve nezaketli bir diyalog dilini dayanan ihtilaf ahlakına riayet edilmeli, ümmetin kardeşlik hukuku ve her türlü durumda korunmalıdır. 6. Ümmetin fertleri arasında güven ve muhabbet köprülerini yeniden inşa etmek için tali meseleler bir kenara bırakılmalıdır. Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar ilkesince ulema, iç ihtilafları bir tarafa bırakmalı, ortak hayati konularda işbirliği yapmalı ve diyaloğu sürdürmelidir. 7. Geçmişin birikiminden beslenen medreselerimiz, ilim ile ameli, teori ile pratiği birleştirerek günümüz insanına rehberlik edecek alim, arif ve mütefekkir şahsiyetler yetiştirmelidir. 8. Davet ve irşat faaliyetlerine basiret, hikmet, kolaylaştırıcı dil ve merhamet esas alınmalıdır. Medreseler toplumdan kopuk olmamalı, gençlerin, ailelerin ve esnafın sorunlarına birebir temas etmeli, zihni ve manevi arayışlarına sahih çözümler sunmalıdır. 9. Karmaşık ilişkilere sahip bu çağda medreseler, vakıflar, STK'lar ve akademiler ile işbirliği içerisinde irşat faaliyetlerini sürdürmelidir. Dijital mecraların sunduğu imkanlar etkin bir şekilde kullanılarak güvenilir, denetlenmiş ve özgün içerikle dijital irşat faaliyetleri yürütmelidir. 10. Mevlana Halidi Şehrozuri ilim ile tasavvufu bir araya getirerek medreselerde yetişen nitelikli alim kadroların geniş halk kitlelerine öncülük etmesini sağlamış ve bizler için güzel bir örneklik ortaya koymuştur. 11. Davet ve irşat faaliyetlerinde istikamet esas alınmalıdır. Halidilik geleneğinde olduğu gibi ulema, devlet ricaline karşı bağımsızlık ve mesafeli duruşunu korurken, toplumsal sorumluluk bilinciyle insanları irşat vazifesini de üstlenmelidir. 12. Gençlikte ümmet şuurunun ihyası, bireyin toplumuna umut olması prensibine dayanır. Müslüman gençlik duygusallık ve bağımlılıklarla anılan değil, adaletsizlik, yoksulluk ve eşitsizlikler karşısında çare öğreten kurumsal bir özneye dönüştürülmelidir. 13. Ümmet bilincinin teknoloji çağı gençlerindeki ihyası, veri altyapısı, yapay zeka, dijital medya, siber güvenlik gibi yeni güçler alanlarından bağımsız düşünülemez. Gençlik yalnızca sorunları hisseden değil, bilgi ve stratejide kurumsallaşabilen yetkin bir nesil olarak yetiştirmelidir. 14. Kudüs'ün ve mazlum coğrafyaların özgürlüğüne kavuşması Müslümanların vahdetine bağlıdır. Bu bağlamda ulema iç ihtilafları bir kenara bırakarak gayrimüslimleri iman hakikatlerine, Müslümanları da takva ve vahdete davet eden iki kanatlı küresel bir davet seferberliği başlatmalıdır. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir.

Değerli izleyenler, son haftalarda tabii Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la Netanyahu arasında İran'a yönelik olası saldırı konusunda son haftalarda yoğun görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. İşgal basını henüz nihai bir karar alınmadığını belirtirken, işgal ordusunun tek başına veya ABD ile birlikte saldırı düzenlenmesi ihtimallerine karşı hazırlık yaptığını aktardı.

0: ABD ile işgal rejimi arasında İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda yoğun görüşme trafiği yaşandığı öne sürüldü. İşgal basınına göre ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu son haftalarda konuya ilişkin temaslarını artırdı. Kanal 13 televizyonuna konuşan üst düzey Siyonist sözde güvenlik yetkilileri henüz nihai bir karar alınmadığını belirtirken Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlenmesini istemediğini iddia etti. Haberde işgal ordusunun tek başına saldırı, ABD ile ortak saldırı veya İran'dan gelebilecek olası bir operasyona karşılık verme senaryolarına hazırlandığı aktarıldı. İşgal ordusunun yüksek alarm durumunda olduğu belirtilirken, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı ileri sürüldü. İşgal basınında yer alan bir başka haberde ise Washington yönetiminin savaşı yeniden alevlendirmek istemediği ve bu nedenle işgal rejiminden İran'a bağımsız bir saldırı düzenlemesini talep ettiği iddia edilmişti. Söz konusu adımın ABD'deki ara seçimler öncesinde Trump'a siyasi açıdan zarar verebileceği, buna karşılık Netanyahu'ya seçim sürecinde avantaj sağlayabileceği değerlendirmesiyle şimdilik askıya alındığı öne sürülmüştü. Ancak işgal basınında yer alan iddialara ilişkin taraflardan yapılmış kesin bir karar açıklaması bulunmuyor.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği yönündeki senaryosuna tepki gösterdi. Bekai, bunun hayali bir düşman uydurmacası olduğunu söyledi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne yeniden saldırmak ve Amerikan kamuoyunda saldırısını meşru göstermek için gerçek dışı iddialara sarılmaya başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın söylemlerini reddederek cevap verdi. Bekai paylaşımında, ABD'nin Los Angeles ve San Diego'ya saldırı hakkındaki söylemleri hayali bir düşman uydurmacasıdır ifadesine yer verdi. ABD'nin kendi halkını korkutmak için gökyüzünde hayali düşman icat ettiğini ve bu sayede yerdeki gerçek tehdidi gölgede bırakmayı amaçladığını belirten Bekai, gerçek tehlike ne sınırlarının ötesinde ne de Los Angeles ve San Diego'nun üzerindedir. Tehlike dünyaya yasa dışı bir savaş dayatan yönetimdedir değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoyu iddia ederek, "Bırakın Los Angeles'ı, yok etsinler, San Diego'yu yok etsinler, bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" demişti. Bu iki kentin bulunduğu Kaliforniya eyaletinin valisi Gavin Newsom ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın sözlerine tepki göstermişti.
1: Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin deniz mayınına çarptı ve çarpmanın ardından gemide patlama meydana geldiği bildirildi. İran devrim muhafızları tankerin seyir sistemlerini kapatarak alternatif güney rotasından ayrılmaya çalıştığını açıkladı. Tahran yönetimi belirlediği rotalar dışında ve izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alacağı uyarısında bulundu.
0: Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin deniz mayınına çarpması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir tankerin boğazdan geçmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamaya göre seyir sistemlerini kapatan tanker, alternatif güney rotasını kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptı. Çarpmanın ardından gemide patlama meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır denildi. Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılara başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. İran, belirlediği rotalar dışında ve izin almadan geçiş yapan gemilerin hedef alınabileceğini açıklamıştı.
1: Değerli izleyenler, Gazze'deki dramla devam ediyoruz. Abluk altındaki Gazze'de kan ve gözyaşı durmuyor. Soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında maalesef 7 Filistinli daha şehit oldu, 28 kişi yaralandı.
0: Siyonist işgalcilerin her gün ihlal ettiği ateşkes ve insanlık suçlarına karşı uluslararası kurumlar tarafından ciddi bir tepki konulmuyor. Siyonist lobilerin uluslararası kurum ve batılı ülkeler üzerindeki etkisi, Gazze'deki saldırılara karşın daha güçlü bir tutumun geliştirilmesini engellediği gibi saldırılarını da pervasız kılıyor. Soykırım saldırıları sürerken Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 7 Filistinli sivil daha katledildi. 28 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1488'e, yaralı sayısının da 5281'e ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.377'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.398'e çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
1: Aksa tufanının yıl dönümünde Bursa, Van ve Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde konuşmacılar Filistin halkıyla dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini vurgularken Gazze'de yaşananlara ve uluslararası desteğe dikkat çekti. Yapılan açıklamalarda Filistin meselesinin geçici bir gündem olarak görülmemesi, insani yardımların artırılması ve Mescid-i Aksa özgür olana kadar desteğin devam etmesi çağrısı yapıldı.
0: Bursa'da Gazze'de yaşanan katliamlara tepki göstermek amacıyla dirilişten dirilişe Aksa Tufanı yürüyüşü düzenlendi. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Gazze ile Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Burada konuşan gazeteci Kenan Alpay, işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek ABD ve Avrupa'nın desteğinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.
2: Amerika'nın ve Avrupa'nın varlığını görmezden gelerek onu ikrar etmeksizin bizim bu meseleyi çözümleyebilmemiz mümkün değildir. Siyonist İsrail'in işgali esasında İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir zamanlar Moğol ordularının yaptığı gibi, bir zamanlar Haçlıların yaptığı gibi bitimsiz bir savaşın, bitimsiz bir saldırganlığın son tezahürüdür. Ve Amerika bir gücü, süper gücü temsil edebilir. Ancak vaka şu ki Gazze'de ortaya çıkan tablo yenilmez güç diye pazarlanan, önünde durulması imkansız ordular diye bizim zihnimize bir tasavvur, bir imaj, bir algı olarak adeta bir çivi gibi çakılan İsrail'in esasında nasıl tökezletildiğini gösteren bir tablonun adıdır Gazze.
0: Van'da Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Van, Filistin'e destek platformu öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, Filistin bayrakları ve sloganlarla kent meydanına yürüdü. Programda konuşan platformun dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'yı savunanların mücadelesine dikkat çekti.
3: Rabbi alemi vakti kıyameti gazi şehit edilirken ve bir tek hasar cümeratine mecbur mescidi aksa-i mücahidi. Peygamber aleyhisselam misafir bandı ki roja kıyameti dibi yek zümre yek kon ya Rabbi fazla müşnalan da buna. Dibi emna keyle, emna mücahide Kudüs eyle, emna mücahide Mescid-i Aksa eyle.
0: Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Zahir Elbek ise Aksa tufanının Mescid-i Aksa özgür olana kadar devam edeceğini belirtti.
4: Aksa tufanı hareketi 3 yıl önce başladı ama hala bitmedi. O tufan hala devam ediyor, hala dolaşıyor. Bu tufan ne zaman biter, ne zaman durur? Sadece ve sadece hür ve aziz Mescid-i Aksa'da hepimiz Müslümanlar olarak Van'dan, Gazze'den ve bütün dünyadan hür ve aziz Mescid-i Aksa'da namaz kıldığımız zaman o tufan ancak bitirebilir.
0: Gazze'ye bir destek gösterisi de Malatya'dan geldi. Malatya'da Aksa tufanının yıl dönümü dolayısıyla Özgür Filistin için binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar Filistin'e destek mesajları verdi. Programda konuşan Profesör Doktor Abdurrahman Ateş, Aksa tufanının Müslümanların samimiyetini ortaya koyan ve işgal rejiminin gerçek yüzünü gösteren bir süreç olduğunu belirtti.
5: Aksa tufanı adı üzerinde tufan olması hasebiyle belli bir zamanda başlayan, son kullanma tarihi olan bir hareket değil. Bu tufan hali hazırda devam eden, önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan turnusol kağıdı gibi Müslümanların samimiyetini ölçen, sahtekarları ortaya çıkaran, maskeleri düşüren, İsrail'le işbirlikçilerinin foyasını ortaya çıkaran bir hareketti.
0: Platform adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Söylemezse, Filistin meselesinin geçici bir gündem olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.
6: Filistin bizim için geçici bir gündem, bir sosyal medya paylaşımı veya haftalık etkinlik olmamalı. Sürekli meydanlarda olmalı, anlatmalı, insani yardımı büyütmeli ve de hukukun işletilmesi için.
1: Soykırımın 3. yılında Filistin'e destek yürüyüşleri ve protestolar sürüyor. ABD ve Avrupa'nın 3 başkentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve işgalcilere yönelik askeri desteğin kesilmesi çağrısı yapıldı.
0: ABD'nin New York şehrinde binlerce Filistin destekçisi, soykırımcı Siyonistlerin Gazze şeridine yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla miting düzenledi. 3 yıllık soykırım, Filistin için yürüyüş adı altında bir araya gelen binlerce gösterici, mitingin ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve Amerika'nın soykırımcı Siyonistlere verdiği desteğin sona erdirilmesini talep etti. Avrupa'nın 3 kentinde de Gazze'deki soykırım saldırıları protesto edildi. Londra'da parlamento yakınlarında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar Gazze'deki soykırımın durdurulmasını isteyen pankartlar taşıdı ve Filistin'e özgürlük sloganları attı. Batı Şeria'da Siyonist çetelere tepki gösterilen yürüyüşte İngiltere hükümetinin işgal rejimine yönelik yaptırımlarının kapsamlı hale getirilmesi çağrısı yapıldı. İngiliz polisi basit gerekçelerle bazı göstericileri gözaltına aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de United for Palestine grubunun düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte Merz hükümetin soykırımcı Siyonistlere sağladığı askeri desteğe tepki gösterildi. İrlanda'nın başkenti Dublin'de binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek için ulusal yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Filistin halkına destek mesajları verildi. Gazze'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi istendi ve adalet çağrıları yinelendi. Yürüyüşte Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve işgalcilere yönelik askeri desteğin kesilmesi çağrısı yapıldı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist zulüm katmerleşerek sürüyor. İşgal rejiminin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelik baskınlarda 7 Filistinli yaralandı, 14 kişi de alıkonuldu.
0: Evet. soykırımcı Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırı ve alıkoymaları devam ediyor. İşgal rejimi Beyta bölgesindeki Filistinlilere saldırdı. Saldırılar sonucu Beyta beldesinin güneyindeki Cebel Kamas ve Ezzah bölgelerinde 4 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı ise El Halil'de açılan ateş sonucu 26 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Zeytin Asad'ını sabote etmeye çalışan fanatik Siyonist işgal çeteleri Nahal'in beldesi yakınlarında 3 çiftçiyi alıkoydu. Nablus'a bağlı Beyt İmrin ve Tulkerim'e bağlı Kahfin beldelerinde ise 4 Filistinli çiftçi alıkonuldu. Yine Tulkerim'in Nur Şems, mülteci kampında eski esirlerin de bulunduğu 7 sivil, işgal rejimi tarafından alıkonulurken, baskın ve aramalar sırasında Filistinlilerin evlerine ve eşyalarına zarar verildi. Resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 14.742'den fazla saldırı düzenlendi. Bu süreçte 100.485'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 147.111 ağacın yakıldığı veya söküldüğü belirtiliyor.
1: Değerli izleyenler, iç gündeme dair gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkeme Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında aranan Eyüp Mücahit Gülmez ve Kamil Karaduman'ın da gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 19'a yükseldi. 19 şüpheli adliyede mahkeme karşısına çıkarıldı. Mahkeme soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama ve 10 kişi hakkında adli kontrol kararına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Ekim Çarşamba günü Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması için düğmeye basmış, 17 kişi gözaltına alınmıştı.
1: 3 yatırım fonundan olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde ettikleri öne sürülen 141 kişi ve 73 şirket için harekete geçildi. Toplam 187 milyar 653 milyon liralık kazancın geri alınması amacıyla bildirimler gönderilmeye başlanırken mahkeme kararıyla mal varlıklarına el konuldu.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Türkiye ekonomi tarihinin en büyük fon soruşturmasında paranın izi takip ediliyor. Başsavcılığın talebi üzerine haksız kazanç elde ettikleri belirlenen fon vurguncularına ödeme bildirimi gönderilmeye başlandı. TSMF ve MASAK'la işbirliği için yürütülen soruşturma kapsamında 141 gerçek kişiyle 73 şirketin bütün varlıkları donduruldu. Listede adı geçen kişilerin tümüne yurt dışı yasağı getirildi. Ey koyma kararı, mahkeme kararlarındaki kişi ve şirketlerin arazi, ev, otomobil, banka hesapları, kiralık kasa varlıkları, şirketlere ait varlıklar, kripto varlıkları gibi bütün varlıklarını kapsıyor. 9 Ekim 2026 tarihli mahkeme kararlarına göre listedeki kişi ve şirketlerin varlıklarına resen el konuldu. Suç gelirinin aklanmasının engellenmesine yönelik yasalar kapsamında yapılan el koyma işlemleri, gerçek kişilerin yanı sıra listedeki şirketlerin yöneticilerini de kapsıyor. Şirket yöneticilerine de yurt dışı çıkış yasağı getirildi. 3 fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişiyle 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma dosyasındaki rakamları aktarırken Terra fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını ifade etmişti. Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerine vurgu yaparak fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişinin mercek altına alındığını belirtmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirmişti. Fon skandalının duyulmasının ardından Ekim ayı başlarında yaklaşık 5 kişinin fon kazancını iade ettiği açıklanmıştı. Resmi açıklama olmamasına karşın iade edilen toplam tutarın yaklaşık 10 milyar lira olabileceği tahmin ediliyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğle şirketlerin yanı sıra ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin de elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu hale getirildi. Kapsama giren ve henüz kayıt yaptırmayan mükelleflerin Ekim ayı sonuna kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
0: Vergi dairelerinin bildirim süreçlerinde dijital uygulamaların kapsamı genişletiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 11 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımladığı tebliğ, belirlenen mükellef gruplarının vergiyle ilgili tebligatlarını elektronik ortamda almasını zorunlu kılıyor. Düzenleme yalnızca şirketleri değil, ticari faaliyet yürütenlerin yanı sıra zirai ve mesleki kazanç elde eden ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerini de kapsıyor. Kolektif şirketler ve adi komandit şirketler de elektronik tebligat sistemine dahil olmak zorunda olacak. Tebliğe göre zorunluluk, kurumlar vergisi mükelleflerini ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerini kolektif ve adi komandit şirketleri kapsıyor. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun belirli bir kapsamındaki araçların ilk ediniminde adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar da düzenleme kapsamında yer alıyor. Elektronik tebligat sistemine kayıt işlemleri vergi daireleri aracılığıyla veya dijital vergi dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Dijital ortamdan başvuranların sistemde belirtilen e-posta veya SMS doğrulamasını tamamlaması gerekiyor. Mükellefler elektronik tebligatlarına dijital vergi dairesi ya da e-devlet kapısı üzerinden erişebilecek. Dijital vergi dairesi şifresi bulunanlar mevcut giriş bilgilerini kullanabilirken, şifresi olmayan gerçek kişiler e-devlet aracılığıyla şifre oluşturabilecek veya e-devlet kimlik doğrulamasıyla sisteme ulaşabilecek.
1: Antalya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kaza Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Sağlıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlıkent'e Antalya şehir merkezi istikametine giden Cemal Oktay'ın kullandığı hafif ticari araç aşağı in mevkinde virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı düştüm. Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 4 genç ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu kamyonda, konvoyunda kaza yaşandı. Kaza Avşin-Elbistan karayolunda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen kamyonetle otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Koruma Polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan milletvekili Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Karakoç'un buradan da hava ambulansıyla Ankara'ya nakledilmesi bekleniyor. Dış gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. Fransa'ya geçiyoruz. Fransa'da öğrencilerin okul koşullarına yönelik protestoları sürerken polis müdahalelerinde çok sayıda öğrencinin yaralanması tepkilere neden oluyor. Ülke genelinde 2 haftayı aşkın süredir devam eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 6877'ye ulaşırken polis müdahalelerine ilişkin 24 ayrı olay hakkında soruşturma başlatıldı. 2 öğrencinin ağır ve kalıcı yaralanmalar yaşamasının ardından İçişleri Bakanlığı şok bombası kullanımını geçici olarak durdurdu.
0: Fransa'da öğrencilerin okul koşullarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, polisin sert müdahalesi ve yaşanan ağır yaralanmalara rağmen devam ediyor. Ülke genelinde 2 haftayı aşkın süredir süren eylemlerde gözaltına alınanların sayısı 6877'ye ulaşırken polis müdahalelerine ilişkin 24 ayrı olay hakkında soruşturma başlatıldı. Reuters'ın haberine göre gösterilerde çok sayıda öğrenci yaralanırken bazı olaylar yargıya taşındı. Saint-Ouen-Lomond bölgesinde 14 yaşındaki Eden, yakın mesafeden atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu çenesinden ve dişlerinden ağır yaralandı. Ailenin avukatı Elsa Marcel, polis memurunun yaralı çocuğu olay yerinde bıraktığını belirterek, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla şikayette bulunduklarını açıkladı. Savcılıksa olay sırasında öğrencinin polisle karşı karşıya geldiğini ve memurların kendisini geri itmeye çalıştığını bildirdi. Olayla bağlantılı polis memuru hakkında kalıcı sakatlığa yol açacak şekilde yaralama suçlaması kapsamında resmi soruşturma başlatıldı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin şok bombası nedeniyle elini kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soruşturma tamamlanana kadar bu mühimmatın kullanımının askıya alındığını duyurdu. Nunez, olaylarda yaklaşık 200 öğrencinin yaralandığını belirtirken, yaralanmaların polis müdahalesinden kaynaklanmasının nadir olduğunu savundu. Yetkililer, protestolar sırasında 700 polisin yaralandığını, bazı okulların kundaklandığını ve yağmalandığını açıkladı.
1: Değerli izleyenler, Cibuti açıklarında Yemen'e doğru hareket eden 300'den fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü teknenin alabora olması sonucunda 15'i çocuk olmak üzere en az 139 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişidense hala haber alınamadığını açıkladı. Teknenin alabora olmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Cibutili ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tamamının Etiyopyalı olduğu belirtilen 80'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Göz örgütünün Cibuti misyonu şefi açıklanan can kaybı sayısının yalnızca Cibuti'de yetkililer tarafından defnedilen kişileri kapsadığını vurguladı. Bazı göçmenlerin hayatını kaybeden diğer kişileri defnettiğini belirten Koysak, bu naaşların yetkililer tarafından doğrulanana kadar resmi can kaybı istatistiklerine dahil edilmeyeceğini ifade etti. Bölgede arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları sürüyor. Cibuti ile Yemen arasındaki en dar noktada yaklaşık 20 kilometre genişliğe sahip olduğu belirtilen Babülmendeb Boğazı, Afrika boynuzu üzerinden göç eden binlerce göçmenin kullandığı

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121, 0545-892-4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536-935-4686, 0538-788-4686.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696, 0412-503-1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532-295-9331, 0552-400-8782. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533-967-4534. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati başlıyor.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
15: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Fi fıkhı.
1: Bir kimse imama kıyamda yetişti. Dedi ki, ben işte hem e'udu'yu çekebilirim, hem de Fatiha'yı okuyabilirim ve ayrıca veccehtu'yu da yetiştirebilirim. Eğer böyle bir zannı varsa, yetişebileceğini düşünüyorsa, ete bihi veccehtu'yu okur. Fe in şekke, şek ya olursa, yani adam çok kararsızdır, %50, %50. Yani ben yetişebilirim de yetişmeyebilirim de. Lem yesteftih, bu kimse ne veccehtu okur, ve lem yeteavvez ne e'udu çeker, bel yeşra'u fil fatihati, ve direkt Fatiha'ya başlar. فَاِنْ رَكَعَ الْاِمَامُ قَبْلَ اَنْ يُتِمَّهَا Bu kimse, diyelim Fatiha'ya başladı ya, Fatiha'sını tamamlamadan imam rükû'a vardı. Bu kimse de رَكَعَ مَعَهُ Eğer veccehtu'yu okumamışsa, e'udhu çekmemişse, bilakis farz olan Fatiha'ya direkt başlamışsa, imamla birlikte rükû'a gider, Fatiha'nın geriye kalan kısmı kendisinden düşmüş olur. Ama eğer veccehtu okumuşsa, e'udhu çekmişse, bu ikisi nedir? Sünnettir. Sen sünnet için farzı terk edemezsin. Dolayısıyla farzı terk etme hususunda ihmalde bulunduğun için senin en az bunlar kadar Fatiha'yı okuman gerekmektedir. Bu hususa çok dikkat edelim kıymetli arkadaşlar.
0: Şafii fıkhı.
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır. Su şeffaf ya da saydamdır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada kardaki derin bir deliğe ya da donmuş bir şelalenin kalın buzullarının içine baktığımızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda su mavi görünecektir. Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderelileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı. Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
2: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
8: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere Muhabbetname. Donuklaşan çehrelere Muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere Muhabbetname.
10: Yara bizleri de harbu kervana.
2: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çare Farm Stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Sokak, sokak. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programıyla sizlerle birlikteyiz. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ara beni. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa. Tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birlikteliğimiz 11.45'e kadar devam edecek inşallah. Bu süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları bizlerden isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370, 0552-334-9370 mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Ve hemen ilk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Abdülbaki Kömür'den dinleyeceğiz Zaman eserini.
1: Ara anne yüreğindeyim.
0: Fatma Hanım bizlerden bu eseri istediler. Çare FM ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, tüm ümmeti Muhammed'e armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Abdülbaki Kömür Zaman eserini seslendirecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

kaybolur hayatın tarifsiz ahengi. Zaman bir tablodur, düşer duvarlardan. Düşüncemi aşan gizli bir mimari, yükselir sonsuzluk manzaralarından.

gönlümde vuslatı sürükleyen hicran, rüzgardır içimi körükleyen sevda. Bir yağmur sonrası gurbetinde akşam, bir yağmur sonrası.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz muhabbetinamede devam ediyor. Diyarbakır'dan Tuğba Ezme bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Siri Siriye Hamas eserini tüm Gazze kardeşlerimize, Erkassam mücahitlerine, Yusuf abilere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilerine, canım abime, yeğenlerim Yusuf, Yahya, Yasin ve Kadir'e armağanı olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Batman'dan Keziban Orhan bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Mehmet Karakuş'tan Varlık Senin, Yokluk Senin eserini istiyorum. Eseri anneme, kardeşim Berfin, arkadaşım Rukiye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan etmişler. Bizlerden de kendisine ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup-ı Metten Müslüman Bune Cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan Yusuf abilerimize ve tüm dava arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ali İmran suresi 103. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Siri Siriye Hamas eseriyle birlikteliğimiz devam edecek. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Sıradaki eserimiz Grup Metal Müslüman Bu Ne Cemaat eseri olacak. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gelen mesajlarımız var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin cümlemizin üzerine olsun inşallah. Ben Şanlıurfa'dan Mirza. Sıradaki eseri anneme, babama, kardeşim Sacide, arkadaşım İshak'a ve Yahya'ya ailelerine armağan ediyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Diyarbakır Tipi Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve İsmail Can'a Şehitler Kervanı'ndan Ey İmamımız eserini armağan ediyorum. Sizleri çok özledim. Rabbim bir an önce bizleri kavuştursun inşallah. Selam ve duale demişler. Amin inşallah. Rabbim tez zamanda sizleri kavuştursun. Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçın Kaya, selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Erdoğan Akın'dan Vahdet Ver eserini istiyorum. Tüm çalışan ve dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Bu güzel eseri de aldık sıraya inşallah.

Grup Hümet'ten güzel bir eser dinledik. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Kocaeli'den Hatice Çiftçi Hanım bizlere ulaşmışlar. Murat Yaman'dan Vuslat Özlem albümünden eser istemişler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı sabahlar diliyoruz. Bu eseri Kızıltepe Zeynebiye Medresesi'nde okuduğum Dava Yoldaşlarıma armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de Zeynebiye Medresesi'nde okuyan tüm bacılarımıza armağan olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. Kolaylıklar diliyoruz. Dilimin dil sagu amek denav dilda gül hıyabu dil kuk. Murat Şiman'ın Vuslat'a Özlem albümünden Kutlu Şafak eserini hazırladık dinleyicimiz için. Dil kuk ija min bu. Tabi ondan önce Erdoğan Akın'dan Vahdet Ver eserini sıraya almıştık. O eseri dinleyeceğiz. Gelen mesajlarımız var. Batman'dan Şehmuz Bey ulaşmışlar. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mustafa Altıntop'tan Hevar Yasin Emin eserini tüm dinleyicilere ve özellikle mobil hattında bulunan 0168 plakalı aracın kaptanı Feyzullah abiye armağan olsun. Ve Çarefam ailesine armağan etmişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Serhat Zaman, Mahfuz Aktekin'den Kudüs eserini istemişler. Tekstil çalışanlarına armağan etmişler ve bu eser özellikle öncelikle Mazlum Gazze halkına, tekstil çalışanlarına, Hüdapar Diyarbakır Teşkilat ve Peygamber Sevdalı platformuna armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Erdoğan Akın'ı dinleyeceğiz. Vahdet Ver isimli güzel eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Murat Yaman'dan Kutlu Şafak eserini dinledik. Mardin Mızıdan'dan Meryem Sena Tuna bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim Yan eserini istiyorum. Bu eseri tüm Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Özellikle teyzem Sultan Ürün'e. Ve sizlere armağan olsun. Selam ve duayla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır huzur evlerinden Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sedat Uçan'dan Gel TB ile eserini Mevlide teyzeme, Betül, Zeynep, Sevim ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

çağıracağım. Adana'dan İzzet Bey ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Grup kardeşlik çağrısından Weber eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun.

Yasin, ti diroka mey, ti kurbana da'va mey, Hüseyin-i Kerbela mey, dayı kurbanştara seccar. Heta ku dünya avabe, şevta dile min sarnabe, hale tevil berçevabe, ezi bejim Xuda hevar, Xuda hevar, Xuda hevar.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Sizden gelen isteklere yer vermeye çalışıyoruz. Mahfuz Aktekin'den Kudüs Sana Geliyoruz eseri var sırada. Serhat Zaman isimli dinleyicimiz bu eseri bizlerden istemişlerdi.
2: Derdiler abu, dilimin disago amel.
1: Kayseri'den Hava Yaşar Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Diyarbakır'daki abim Recep Karayet için istiyorum. Abicim seni çok özledik. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selam ve dua ile.

Diyarbakır huzurevlerinden Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ender Tekin'den Can Dediğin Nedir Kardeş eserini şehit ailelerine, Filistin'e, sizlere, sert altındaki tüm Müslümanlara, Bacılar Köyü'ne armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Serde Allah'a emanet olun. (Gülüyor) 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. (Gülüyor)

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaştılar. Muzaffer Gürler'den Cibahçevi eserini istediler. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun. Amin. Şehit ailelerine, Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim zaferi nasip eylesin. Hayırlı kapılar açsın kendilerine. Amin. Çağrı FM ve ortak yayında olan tüm radyolara ve dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ettiler. Ayrıca Fatma ablaya, Hatice ablaya, Keziban arkadaşına, amcasının kızı Fatma ablaya ve Zeynep yengesine armağan ettiler ve tüm Müslümanlardan dua talebinde bulundular. Rabbim kendisine her daim yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizlerden de sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun.

Pembe Biran'dan Yasemin Kınay ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Remzi Esmer'den Müslüman Brahe Heaven eserini istemişler. Eseri çok özlediğim, ellerinden öptüm. Dedem İsmail, dedem Şehmus, ninem Fatime, ninem Halide ve amcalarım Cimettin Ramazan'a tüm muhacirlere armağan ediyorum. Ayrıca Çınar Medresesi'nde okuyan Hasret kardeşime armağan olsun. Allah'ım bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle. Rabbim gurbetinizde çektiğiniz her sıkıntıyı ecriniz saysın ve sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Rabbim kavuştursun inşallah tez vakitte sizleri de. Diyarbakır'dan Nuri Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri özellikle enişten Murat Aslan'a, ablalarım Hanife, Remziye, Kumriye, tüm yeğenlerime, Biricik, şehidin Nuray armağanı olsun. Ve şehit Aytaç Baran'ın ailesine, arkadaşlarım Gülşah, Hülya'ya ve tüm dünya Müslümanlarına armağan etmişler.

Adana'dan Cumali Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Filistin eserini istiyorum. Filistin'e ait bir eser istiyorum. Bu eser dinleyen herkese ve Çayrefam ailesine armağan etmişler. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz.

Almanya'dan Selahattin Balat isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben de çok sevdiğim anneme, babama, Diyarbakır'da medresede olan oğlum Muhammed Said'e, kızıma, eşime, Diyarbakır'daki ablama, eniştem İbrahim İskenderoğlu'na, eniştem Aydın Berdi Bey'e ve ablam Hatice, Fatma'ya, kardeşlerim Abdullah ve Yunus'a, Rabbim sıkıntısı olan tüm kardeşlerimin sıkıntılarını gidersin. Şu anda Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm altında inleyen Müslümanlara selamet versin. Özgürlük versin inşallah ve tabii ki eser Çarefem ailesine ve tüm dinleyicilerinize armağan olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Taha'dan Ya Muhammed eserini istemişler. İnşallah bu eseri de sıraya alacağız. Teşekkür ediyoruz Almanya'dan Selahattin Bey'e. Ara beni gözlerinde. Yurt dışında özellikle bizlere kulak veren, gurbette olan tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki güzel eserler bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Malatya'dan Ayşe Hanım ulaşmışlar. Ayşe Tutal, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için İnşirah suresini okur musunuz? Seni çok seviyorum dayım, dualarımdasın. Allah'a emanet ol. Anneannemin de çok selamı var demişler.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayındayız. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksı FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa.
1: Batır arzın rengi, diyar diyar sende arar kayıp.
0: Malatya'dan Ayşe Hanım İnşirah suresinin mealini paylaşmamızı istemişlerdi. Hemen paylaşalım.
1: Yarar,
0: Rahman diye Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerini koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Hayırlı yayınlar. Ben Batman'dan Ahmet, Mekke Eseri'ni, Zeynep Zehra, Meryem Ada ve Dayın Furkan'a sizlere tüm İslam alimine armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan Fikriye Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri tüm dinleyicilere sizlere armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kızım Meryem'in hafızlığının kolaylığı için sizlerden ve dinleyicilerden dua istiyorum demişler. Rabbim zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz tüm hafız kardeşlerimize, hafız adayı kardeşlerimize.

0: Elvan.
1: Safiye Bera bize ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserleri Gazi'ye armağan etmek istiyorum. Ayrıca sizlere ve tüm kardeş radyolara, özellikle Aksa FM ailesine, minik kızıma, bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten yoldaşıma, tüm İslam alimine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. İmam Gazali'ye ait güzel bir not paylaşmış. İnsanoğlu o kadar dünyevileşir ki mezar kazan bile öleceğine inanmaz. Evet, insanoğlu o kadar dünyevileşir ki mezar kazan bile öleceğine inanmaz. Ve İmam İbnül Kayyım'a ait güzel bir not. Kul için zararı en büyük şeylerden biri işsizliği, boş durması ve boş vaktidir. Çünkü nefis boş durmaz. Aksine sen onu kendisine fayda verecek bir şeyle meşgul etmezsen o seni mutlaka kendisine zarar verecek bir şeyle meşgul eder. Teşekkür ediyoruz bu güzel notlar için Safiye Bera'ya. Bizlerden de kendisine ve küçük kızına armağan olsun. Sıradaki eserler. Diyarbakır'dan Züleyha Kınay ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri muhacir olan dedem İsmail, ninem Halide, amcam Şehmus, Ramazan, Necmettin, yengelerim Fatime, Mevlüde Hanım, Bozek'teki dedem Tevfik, Kemalettin, ninem Halime'ye Allah acil şifa diliyorum. Herkesten dua bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim tüm hastalara hayırlı acil şifalar

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Remzi Esmer'in Müslüman Brahi Heaven eseri olacak.

Gelen mesajlarımız var. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hasta olan babama ve anneme Anka Kuşu Eseni istiyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam ve dua ile demişler. Geçmiş olsun Rabbim, hayırlı acil şifalar ihsan eylesin baba ve annenize. Ve tüm hastalara inşallah. Son eserimiz bizlerden sizlere armağan.

Ferhat Aktaş isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bursa'dan Diyar-ı Muhammed'e selam olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı güzel haftalarınız ve ümmetin uyanışına vesile olmasını temenni ederim. Amin. Allah razı olsun. Özlem Aşans'ın kıymetli sanatçılarından Nurullah Asım'dan Eşiyet Eseri'ni siz kıymetli Çarefam çalışanlarına hem de dinleyenlerine armağan ediyorum. İslam'ın tekrardan ümmete doğuşu yakındır. Gazze'de bu doğum sancıları başlamıştır inşallah. Yalnız Nurullah Asım'ın bu eseri arşivimizde yok. Hakkınızı helal edin. Son eserimiz var sırada. Bu güzel eser bizlerden tüm değerli dinleyicilerimize armağan olsun.

Evet, 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında Muhabbetname programıyla sizlerle birlikte olduk. Ve bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer Erit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Erit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

Allah-u Teala son peygamberi ve sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi risaletle görevlendirdiğinde Mekke'de cahiliyenin en koyusu hüküm sürmekteydi. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları taş ve tahta parçalarına ibadet ediyor, onlardan yardım istiyorlardı. Cansız varlıkları ilah kabul eden bu cehalet toplumu, kadınları insan yerine koymuyor, yetim hakkı yiyor, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerek bu masum ve günahsızlara kendi elleriyle kıyıyorlardı. Yetim hakkını pervasızca yiyen, zayıfı ve güçsüzü ezmekten çekinmeyen bu cahil insanlar, her türlü kabalığı da yaşıyorlardı. Kısaca, koyu bir zulüm Mekke semalarını kaplamış, zayıfların ve kölelerin ahı semaları inletir olmuştu.

Mekke müşriklerinin inananlara bu büyük zulmü neticede hicretlerin yaşanmasına vesile oldu. Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alarak önce emin bir belde olduğunu duydukları Habeşistan'a gittiler. Gerçekten de orada rahat yaşadılar. Habeşistan'ın Hristiyan kralı Necaşi'nin korumasında dinlerinin gereklerini çekinmeden yerine getirdiler. Bir müddet böyle geçtikten sonra bazıları Mekke'ye döndüler. Ama Mekke'de zulmün ve inkarın hala hüküm sürdüğünü ve inananlara ağır işkenceler yapıldığını görünce yeni hicret edilecek beldeler aradılar. Bu arada Medine'den Evs ve Hazreç kabilelerinden gelen bir grup hac mevsiminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor ve Allah Resulü'nü ve arkadaşlarını Medine'ye davet ediyorlardı. Bu davet gerçekleşti. Önce Müslümanların pek çoğu, daha sonra da Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sadık dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye hicret ettiler. Medine'de ilk yapılan işlerden birisi mescidi inşa etmek olmuştu. Mescidin yanında da zayıf ve fakirlerin kalacağı hücreler yapılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buralara fakir, zayıf ve kimsesiz Müslümanları yerleştirmiş, onlara ilim dersleri vermiş ve onlarla her işte beraber çalışmıştı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müderris ve muallimliğini yaptığı bu Suffe medresesi talebelerinin her biri ayrı bir meziyet, ayrı bir kabiliyet, ayrı bir fazilete sahipti. İnsanın fıtri hususiyetlerini Kur'ani düstur ve prensiplerin emri çerçevesinde daima dikkat nazarında bulunduran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ulvi medresenin talebelerinin her birinin kalbine nübüvvet nurundan akisler sağlamıştı. Suffe ashabının kimisi cihatta, kimisi tebliğde, kimisi ilimde, kimisi de hadis rivayetinde şahikalaşmışlardı.

Esma bin Harise radıyallahu anh da bu fazilet ilim ve medeniyet müjdecileri kervanının bir halkasıydı. O da bütün hayat ve varlığını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine adamıştı. Saadet, lezzet ve huzuru bundaydı. Onun için kainatın efendisine hizmetkar olmaktan büyük bir şeref olamazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarları arasında Enes bin Malik radıyallahu anh'tan sonra sıklıkla adı geçenler Esma bin Harise radıyallahu anh ve kardeşi Hind bin Harise radıyallahu anh'tı. Bu sahabiler her türlü eziyet ve meşakkat içinde gece gündüz demeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmaktan geri durmuyorlardı. Bir yandan Sufe medresesinde İslam'ın yüce emir ve prensiplerini, imani ve ilmi hakikat ve bilgileri tedris ederken, diğer yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunuyorlardı.

Medine'ye hicret edildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mihmandar-ı Nebi ünvanıyla anılan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Ebu Eyyub radıyallahu anh bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunur, ihtiyaçlarını karşılar, suyunu getirir, isteklerine koşardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre burada kaldıktan sonra kendi evine taşındı. Bu esnada fiilen hizmetinde bulunanlardan biri de Esma bin Harise'ydi.

Arabistan'ın çorak ve kurak bölgesinde, kızgın kum ve güneşte, yıllarca artan bir heyecan ve veçle, hane-i saadete kovalarla Sukya kuyusundan su taşıdı ve diğer önemli hizmetlerini gördü Esma bin Harise radıyallahu anh. Esma bin Harise radıyallahu anh'ın kabile ve kavme arasında mühim bir mevkii ve ağırlığı da vardı. Hatırı sayılır birisiydi. Esma radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmayı, bütün makam ve mevkilerden teveccüh ve takdirlerden daha şerefli, daha üstün görüyordu. Kavminin reisi olmaktansa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olmayı tercih etmişti ve bu hizmeti aksatmadan sürdürüyordu. Onun ve kardeşinin bu kahramanlığını yine Suffe Medresesi'nin güzide talebesi Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Şu Harise'nin iki oğlu olan Esma ve Hind'i gördüm göreli Resulullah'a hizmet ederler diye nakleder. Ebu Hureyre gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gölge gibi takip eden, yanından ayrılmayan bir sahabinin gördüm göreli demesi, iki kardeşin ne kadar zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettiklerini anlatmaya yeter ve artar bile.

Bu büyük sahabi Esma bin Harise radıyallahu an dünyevi makam ve zevkleri büsbütün terk ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmayı en büyük zevk ve makam olarak görmüştür. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir emri tebliğ için onu kavmine göndermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu emri alan Hazreti Esma bin Harise radıyallahu anh'ın ayakkabılarını eline alarak yalın ayak nefes nefese koşup kavmine gittiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tebliğ ettiği bildirilmektedir. Esma bin Harise radıyallahu anh gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde yetişen sahabilerin hizmet ve vazifesindeki hassasiyeti nihayetsizdi. Yeni bir emir, yeni bir tavzif karşısında durmak ve yorulmak nedir bilmezler. Gerektiğinde Hazreti Esma'nın yaptığı gibi yalın ayak koşarlardı. Hicretin 66. senesinde vefat eden bu fedakar ve kahraman şahsiyetin hayatı ile ilgili kaynaklarda çok az bilgi vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yukarıda geçen beyanları dışında Muhammed bin Ömer'in Esma ve Hind'i kastederek "Ben bu iki kardeşin ve Enes bin Malik'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını terk ettiğini görmedim" şeklindeki ifadesi Esma ve kardeşinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinden bir an olsun ayrılmadıklarını göstermektedir. Allah Esma bin Harise radıyallahu an ve kardeşi Hind bin Harise radıyallahu anh'tan razı olsun ve onlara rahmet eylesin. Amin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı genç.

0: Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
1: Güzel Şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı karşısında. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detaylandıracağız. Değerli izleyenler, kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde önemli konu başlıkları var. Birazdan detayları aktaracağız. Peygamber Sevdaları Vakfı'nın aylardır Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu tesettür seferberliği ile ilgili programlar devam ediyor ve final programı da Diyarbakır'da yapıldı. Konuyla ilgili verilen mesajlar ve gelen görüntüleri de birazdan aktarıyor olacağız. Değerli izleyenler, ateşkese rağmen ve bir yıl aşkın bir süredir devam eden sözde ateşkese rağmen diyelim. Gazze'de soykırım, saldırılar ve katliam devam ediyor. Gazze'deki son duruma dair gelişmeleri de birazdan aktarıyor olacağız. Evet, dün Manisa'dan o acı haber gelmişti. Bu feci kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti ve maalesef o kazayla ilgili görüntü anları da paylaşıldı. Öte yandan kazayla ilgili farklı haberler de var Adalet Bakanlığı'ndan. Konuyla ilgili soruşturma bağlamında ve yine diğer gelişmelerle ilgili yaralıların durumu ile ilgili haberler var. Detaylarını paylaşacağız ve son manşetimiz, başlığımız Pakistan'la ilgili. Malum son dönemlerde yoğunluklu bir şekilde Türkiye, ABD ile İran arasındaki müzakere bağlamında önemli rolü vurgulanan Pakistan, öte yandan yine son dönemde özellikle de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak olduğu Mekke İttifakı'yla ismi bir hayli ön planda olan Pakistan'da iç işlerde de durumlar çok iyi değil. Bu konuyla ilgili olağanüstü hallerine edinen yeni vilayetler var. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. Ve iç gündemle başlıyoruz değerli izleyenler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesi fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde PKK'nın bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, Suudi rejimi ve Yemen çatışmaları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.
0: Değerli izleyenler, Hüdapar Sözcüsü ve Milletvekili Serkan Ramanlı, Siirt'te partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştuğu Siirt'in sorunlarının kendi gündemleri olduğunu belirten Ramanlı, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm üreten bir siyaset anlayışını hedeflediklerini söyledi.
1: Hüdapar Siirt İl Başkanlığı'nın Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet sloganıyla düzenlediği 5. Olağan İl Kongresi, Hüdapar Sözcüsü ve Milletvekili Serkan Ramanlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Ramanlı konuşmasında adalet, eşitlik ve dayanışma konularına geniş yer ayırdı. Siyasi rekabetin seçim dönemleriyle sınırlı olması gerektiğini ifade eden Ramanlı, seçimlerin ardından milletin yetki verdiği kişi ve kurumların ülkeye hizmet etmesi için desteklenebileceğini, ancak yanlışların da eleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ramanlı, toplumun bütün kesimlerinin sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.
2: Ben isterim ki çiftçi ve çiftçinin sorunları deyince akla Hüdapar gelsin. Esnaf ve sorunları, talepleri deyince akla Hüdapar gelsin. Gençliğin umudu deyince akla Hüdapar gelsin. Kadınların huzuru deyince akla Hüdapar gelsin. Eğitim deyince akla Hüdapar gelsin. Adalet, eşitlik, fırsat eşitliği denilince akla Hüdapar gelsin.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Peygamber Sevdalları Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde örtünen genç kızlar ve çocuklar için Diyarbakır'da niyet etim tesettüre emrin başım üstüne programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen programda konuşan Peygamber Sevdalları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, tesettürün önemini anlattı, önemli mesajlar verdi.
1: Diyarbakır'da niyet ettim tesettüre emrin başım üstüne programı düzenlendi. Merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde gerçekleştirilen programa yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Tarihi Ulu Camii'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk ellerindeki döviz ve tevhid bayraklarıyla sloganlar eşliğinde programın yapılacağı Hazreti Süleyman yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan selamlama konuşmasının ardından seslendirilen ilahi ve ezgilerle devam etti. Ardından Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
3: Şu dünyada öyle büyük bir savaş var ki, birilerinin zannettiği savaştan çok büyük. Tamam, toplar yok, füzeler yok, uçaklar yok, tanklar yok. Ama vallahi şu dünyada yapılan en büyük savaş terbiyesizlerle terbiyeliler arasında yapılıyor. Nur yüzlü kızlarımızla özellikle şeytanın ihva ettiği insanlar arasında yapılıyor. Sizi caddelerde, sokaklarda, okullarda gördüklerinde deli oluyorlar. Sanki memleketleri işgal edilmiş gibi çıldırıyorlar. Niye? Çünkü siz İnsanlığa Allah'ı hatırlatıyorsunuz. Siz belki farkında değilsiniz ama yürüdükçe, gezdikçe, sokaklarda, caddelerde, okullarda vallahi sizi görenler hemen Allah'ı hatırlıyorlar.
1: Diyarbakır'da düzenlenen bu tür çalışma ve programların başka şehirlere örnek teşkil ettiğinin altını çizen Göktaş şu ifadeleri kullandı.
3: Özellikle Diyar-ı İslam'ın kızları, Diyar-ı Bekir'in kızları, kendinizi basit görmeyin, küçük görmeyin. Vallahi şu anda Anadolu'nun, Türkiye'nin başka şehirleri sizi taklit ediyorlar, sizi uyguluyorlar, sizin yolunuzdan gidiyorlar. Şu anda sizin bu yürüyüşleriniz, yürümeleriniz, Ulu Cami'den çıkmanız, burada toplanmanız ve şu anda Türkiye'nin her yerine yayılıyor ve oradaki Müslümanlar diyorlar ki ya biz niye yapmıyoruz, biz de yapacağız diyorlar ve başladılar yapmaya.
1: Göktaş'ın konuşmasının ardından dünyanın farklı coğrafyalarından Diyarbakır'a gelerek İttihadul Ulema'nın gerçekleştirdiği alimler buluşmasına katılan alimler etkinlik alanını ziyaret etti. Diyarbakır surları üzerinden çocukları selamlayan alimler, yüzler kız çocuğunun örtünme programına şahitlik etti.
0: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk durağımız Gazze. Değerli izleyenler, bir yıl aşkın bir süredir sözde ateşkesin yürürlükte olduğu Gazze'de soykırım saldırıları devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler abluk altındaki Gazze şeridinde 5 Filistinli'yi daha saldırılarla katletti. Çok sayıda kişiyi de yaraladı.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde soykırım saldırıları ateşkes adı altında sürüyor. Soykırımcı Siyonistler topçu ateşi, insansız hava araçları ve doğrudan ateş açarak Filistinlileri hedef aldı. İşgal rejimi Han Yunus'un batısında yerinden edilmiş bir ailenin çadırını hedef alması sonucu 4 Filistinli sivil katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Cibaliya mülteci kampındaysa işgalcilerin El Huca Caddesi çevresinde açtığı ateş sonucu yaralanan 7 yaşındaki Filistinli çocuk kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şucaiye ve Han Yunus'un bazı bölgelerinde açılan ateş sonucu 8 Filistinli yaralandı. Refah, Mevasi ve Burece mülteci kamplarına yönelik yoğun saldırıların yapıldığı belirtildi.
0: Mersin'de Aksa Tufanı'nın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, gazetede yaşanan zulme ve soykırıma dikkat çekti. Herkesin kendi imkanları ölçüsünde Gazze konusunda sorumlu olduğunu hatırlatan Dinç, bir örnek üzerinden boykot çağrısını yineledi.
1: Mersin'de Aksa Tufanı'nın yıl dönümü dolayısıyla yapılan yürüyüşün ardından kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Şüheda Elbir'in Sevgili Filistin başlıklı okuduğu şiirle devam etti.
4: Kalbimden geldiği bu mektubu size dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahiplerinin sesi olarak yazıyorum. Filistin, insanlık tarihinin vicdan terazisinde ağır bir yük taşıyor. Özgürlük için verdiğiniz mücadele yalnızca sizin değil, aynı zamanda insanlık onurunun da mücadelesidir.
1: Basın açıklamasının öncesinde konuşan Hüdapar, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Aksa Tufanı'nın 100 yıllık Siyonist zulme karşı bir öfkenin patlaması olduğunu söyledi.
5: 3 yıldır katliam yok. Filistin'de 1917'den beri 100 yıldan fazladır orada katliam var, soykırım var. Her türlü ihlal var. Bu mesele 3 yılla başlamamış. Bu mesele 100 yıldan fazladır başlayan bir meseledir. Sadece işte Aksa Tufanı aslında 100 yıllık biriken öfkenin tufan olarak Siyonizmin üzerinden patlamasıdır.
1: Gazze'de yaşanan acıları normalleştirmelerine izin vermeyeceklerini ve soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Dinç, Siyonist işgal rejimi ve ona destek veren firmaların ürünlerine boykot çağrısı yaptı.
5: Evet, bu kardeşlerimiz canından, evladından, annesinden, babasından olurken biz bir kahvemizi terk etmeyecek miyiz? Biz bunların boykot mallarını almaya devam edecek miyiz? Bizzat gidip o nöbete katılmıştım Üsküdar'da. Oradaki boykotun, oradaki nöbetin sonucu Siyonistlere destek veren bir firma kapatmak zorunda kaldı.
1: Hüdapar Milletvekili Dinç, Gazze konusunda herkesin kendi gücüne göre sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.
5: Herkes kendi gücü nispetinden mesuldür. Devlet idarecilerin mesuliyeti ayrıdır. Bir memleketin idarecisinin mesuliyeti ayrıdır. Bir milletvekilinin, bir belediye başkanının veya bir kurum amirinin mesuliyeti ayrıdır. Her bir insanın da mesuliyeti vardır bu konuda.
1: Basın açıklamasını okuyan peygamber sevdalıları, Mersin il temsilcisi Ercan Fidansa, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin yöneticilerine kınamayın, yaptırım uygulayın, seyretmeyin, diplomatik gücünüzü kullanın, dağılmayın, ortak hareket edin sözleriyle çağrı yaptı.
6: XP Prefab.
0: İç gündeme dair diğer gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Ankara, Tekirdağ ve Hatay'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 144 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ankara'da kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 4 ile 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 102 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Aramalarda ayrıca 4 hassas terazi, 2 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör ve 62 tabanca fişeği bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirilenler arasında yer aldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Projeli dosyalar kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağ mahallesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle 30 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 7 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir operasyon haberi de Hatay'dan geldi. Polis, İskenderun ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Ekiplerin 12 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmalarda 2 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki aracın şoförü gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralıların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
1: Manisa'nın Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkisinde tur otobüsüyle çekici çarpışmıştı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görüldü. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken çekici ise yoldan çıktı. Kazaya karışan yolcu otobüsünün ve çekicinin şoförü gözaltına alınırken Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da yaralıların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan bir vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir bilgisini verdi. Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'le birlikte kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada kazada yaralananlardan 13'ünün taburcu edildiği, 13'ünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

0: Yar 11 kişi yaralandı.
1: Türkiye peş peşe yaşanan trafik kazalarıyla sarsıldı. Antalya'da Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine giden hafif ticari araç, aşağı mevkinde virajda bariyerleri aşarak 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Taklalar atarak uçurumdan düşen araç için olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 4 genç ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoy kaza yaptı. Afşin-Elbistan karayolunda kamyonetle otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aralarında MHP, Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç ve il başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Karakoç'un hava ambulansıyla Ankara'ya nakledilmesi bekleniyor. Bir kaza haberi de Batman'dan geldi. Batman-Gercüş karayolunda Hasankeyf tüneli geçişinde minibüsün lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan ikisi ağır 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman ve Gercüş devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Tokat'ta korkutan salgın büyüyor değerli izleyenler. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken eğitime bir gün ara verildi.
1: Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamı başlayan şikayetler nedeniyle sağlık kuruluşlarında yoğunluk yaşanıyor. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı 3000'e yaklaştı. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülebilmesi amacıyla il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildi. Açıklamada yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, tedavisi süren çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Açıklamada şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildiği bildirildi.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla önemli konu başlıklarını konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
3: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.
4: İstek Saati. Aklımız

0: istek saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Kalbi yaşatan Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Dostun sımsıcacık nefesi, kimsesizlerin coşkun sesi, Diyarı Bekrimizin gözdesi, Çağrı FM 99.0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
7: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati.
1: Hüsna Habibunet seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah.

Evet değerli gönül dostları, İstek Saati programı ile 10 Kardeş Radyomuz ile ortak yayında yeniden sizlerle beraberiz ve evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafiriz. Efendim sizleri selamların en güzeli olan Şahane Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim İstek Saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları ailenize, sevdiklerinize, dinleyicilerimize armağan edebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0552 334 93 70.

0: Efendim dediğimiz gibi 10 kardeş ortak radyo ile beraber ortak yayın gerçekleştiriyoruz. Farklılığın güzel olduğunu düşünerek her gün farklı bir şehirde bulunan kardeş radyomuz ile istek saati programımız yapılıyor. İşte programımızın yapıldığı kardeş radyolarımız bizler Diyarbakır'da, Çağrı FM, Mardin'de, Cemre FM, Adana'da, Vuslat FM, Batman'da, Aksa FM, Şanlıurfa'da, Radyo Urfa, Gaziantep'te, Kervan FM, Van'da, Serhat FM, Bingöl'de, Bingöl FM, Siirt'te, Botan FM ve Avrupa'da Davet FM. Evet değerli dostlar, bugün günlerden 12 Ekim Pazartesi, güzel bir Diyarbakır gününden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Hepiniz İstek Saati programına hoş geldiniz. İstek Saati başlıyor efendim.
1: Ya Resulallah, vaziyeti serserime uyan.
0: Evet değerli dostlar, güzel bir eserle inşallah programımıza başlayalım. İlk eseri bizler sizler için belirlemiş olalım. Rohat Abay'dan Behnane bir eseri gelecek. Efendim eser şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, tüm Müslümanlara armağan olsun diyelim. Ve programımıza başlayalım. Ardından inşallah mesajlarınızı bekliyorum.
1: Ya Resulallah, وزیت سر سریم بیا می دردی خوش در بگوتا توی جی دردی مرا بفاد درمان ای حبیبی من یا براستی دلیم تدخوازه

Öder dostlar, güzel bir eserle programımıza başladık. İnşallah radyolarını açmış, şu anda frekanslarını 99.0'a ayarlamış tüm dinleyicilerimizden katılımlarını bekliyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı programlar diliyorum. Ben Diyarbakır'dan Kerem, Filistin Biladi eserini istiyorum. Anneme, babama, kardeşlerime ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Kardeşimizin isteği olan Filistin Biladi şu an fonda duyuyorsunuz. İnşallah ona armağan olsun diyelim. Selamünaleyküm demişler. Batman'dan Elif kardeşimiz Mustafa Cihat'ın seslendirdiği Cennetin Kuşları eserini rica ediyorum. Anne ve babama, şehit ailelerine armağan ediyorum. Allah razı olsun demişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman'a naz mı edeceğiz? Ben Ankara'dan Ömer Ekinci, tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarını, sonra selamlarımı iletiyorum. T tipi cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, dayım Şaban, amcam Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah. Fadıl Aydın'dan Aklımız Sende Kaldı eserini öncelikle Gazze'li kardeşlerime, Yusufi abilere, ortak radyo çalışanlarına ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Evet değerli dostlar, dilerseniz bir eser arası verelim inşallah. Fadıl Aydın'dan Aklımız Sende Kaldı eserini dinleyeceğiz. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

0: Efendim bizler Diyarbakır'da, Çağrı Efendim, Mardin'de, Cemre Efendim, Adana'da, Vuslat Efendim, Batman'da, Aksa Efendim, Şanlıurfa'da, Radyo Urfa, Gaziantep'te, Kervan Efendim, Van'da, Serhat Efendim, Bingöl'de, Bingöl Efendim, Siirt'te, Botan Efendim ve Avrupa'da Davet Efendim olarak 10 ilden ortak yayın Kardeş Radyo ile İstek Saati programını her gün saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde gerçekleştiriyoruz.
1: Ya sefer murad eyle, divane bu fizani.
0: WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70.
1: Ya sefer murad eyle.
0: Maşallah Bitlis'ten, Bingöl'den, Van'dan, Ağrı'dan, Diyarbakır, Gaziantep, Batman'dan kardeşlerimiz bizlere ulaşmışlar. Şu anda sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizden, kardeşlerimizden bir dakika da olsa telefonlarını ellerine alıp ailelerinin radyosuna katılım sağlamalarını bekliyorum.

Efendim program süremiz boyunca birbirinden güzel ezgi ve ilahilere yer veriyoruz. Şiirler dinletebiliyoruz.

ayet ve hadis paylaşıyoruz. Buyurun efendim, sizlerin de katılımını bekliyorum inşallah. 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Seda kardeşimiz Ömer Karaoğlu'nun seslendirdiği şehit türküsünü dinlemek istiyorum. Anneme, babama, kardeşlerime ve şehit ailelerine armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Van'dan Hasan ben. Grup Reyhan'dan Hatime Nebi eserini istiyorum. Tüm ortak radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, tüm ümmeti Muhammed'e armağan olsun. Selametle kalın demişler. Selamünaleyküm demişler. Gaziantep'ten Emre kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şehit Aytaç Baran'dan. Herhangi bir eser istiyorum. Eser Yusufi ailelere, Yusufi abilere, şehit ailelerine ve tüm Müslümanlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Fi emenillah demişler. Selamun aleyküm, navimin Hamdullah Ahmet Kavet Bücüvere Ezci Diyarbakır Dinibilsinim Kani Muhammed Mustafa İlahisi Emduhuazin Şikerama ve

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Bismil'den Nuriye Biten bizlere ulaşmış efendim. Sizlerden Ahmet Savran'ın seslendirdiği Gül Yüzü eserini rica edecektim. Eseri ve sıradaki tüm istek parçaları sizleri daimi dinlemekte olan Diyarbakır C17 koğuşunda kalan büyük dedem Lamihe, dedem Hamza'ya, amcam Cemal'e, dayım Şaban'a, siz değerli ortak radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilerine, özellikle şehit ailelerine ve bu davaya baş koyan tüm kardeşlerimize armağan olsun inşallah. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Allah'ım bizi bu sabah ve bu hafta taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten, en çok nasipleden kullarından eyle. Allah'ım dilimizi zikirsiz, gönlümüzü duasız bırakma. Düşüncemizi, niyetimizi, gayretimizi, yolumuzu, bugünümüzü, yarınımızı, haftamızı hayırlı ve hatırlı eyle.

Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Sizler de 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Ahmet Savran'dan Gül Yüzüm eserini dinliyoruz. Sonrasında biz de buradayız.

0: Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 14.33'ü göstermekte. Ve radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. WhatsApp istek hattı numaramız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demişler. Mehmet Şükrü Benzin abimiz bizlere ulaşmış Kayseri'den. Rabbim İttihadül Ulema'nın 11. Alimler Buluşması'nın bereketli ve hayırlı kılsın ya Rabbi. Ayrılıklardan yorulan ve yorulan bu ümmete yeniden vahdeti nasip et. Alimlerimizin bu mukaddes buluşmasını inşallah Mescid-i Aksa'da kılacağımız ilk namazın hemen ardından olsun. Alınan icmalar tüm dünyada yankılansın, insanlığa derman olsun. O mübarek günleri gözyaşlarımız şükre dönüştürürken görmeyi bizlere de nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin demişler. Selamünaleyküm demişler. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşim Deniz'e secdeden gayri eserini armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler.
1: Feda olsun senin için akan kanım. Bekliyorsun eşiğinde.
0: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar efendim demişler. Batman'dan İbrahim kardeşimiz bizlere ulaşmış. Maher Zayin'den Barek Allah eserini rica ediyorum. Anneme, babama ve dinleyen tüm kardeşlerime armağan olsun. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm. Ben Bitlis'ten Nisa Kuveytupur'dan Garibane eserini istiyorum. Eser şehit ailelerine Yusufi abilere armağan olsun. Fiyemenillah demişler.
1: Bizle yürüyoruz Gazze, bekle bizi, bizle geliyoruz Gazze.
0: Selamünaleyküm demişler. Van'dan Hatice kardeşimiz bizlere ulaşmış. Grup Kıvılcım'dan Ayrılık Türküsü eserini istiyorum. Anne ve babama, kardeşlerime armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler.
1: Bizle

Selamünaleyküm demişler. Diyarbakır'dan Selami Güneş'e seslendirdiği Şeyh Ahmet Yasin eserini tüm Gazze'li kardeşlerimize, El Kassa mücahitlerine, Yusuf abilere ve ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilerine, yeğenlerime armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Yahya kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Ve inşallah bir eser arası daha verelim. Grup Kıvılcım'dan Ayrılık Türküsü eserini dinleyeceğiz efendim. Ardından birlikteliğimiz devam edecek.

Öder Dostlar, güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Grup Kıvırcım'ın seslendirdiği Ayrılık Türküsü eserini dinledik. Eser 1994 yılında çıkan aynı adlı ilk albümlerinin baş eseri, sözleri Levent Sancak'a, müziği Durmuş Yıldız'a aittir. Grup 1991 yılında kuruluyor. Ve 1994 yılında Ayrılık Türküsü eserini yayınlıyorlar. O dönem yaşanan Bosna Savaşı'ndaki zulme ve katliamlara bir tepki olarak yazılmış ve Bosna'ya ithaf edilmiştir. Şarkı bir annenin oğluna veda ettiği ve oğlun hak yoluna gittiği duygusal bir diyalog biçimindedir. Anne oğluna "Gidiyorsun oğlum, uğurlar ola" derken kalbindeki yarayı anlatır. Oğlu ise dualarını ister, hakkını helal etmesini söyler ve dağları aşmam gerekse de bekle beni, geleceğim diye söz verir. Sözler gurbette yazılan mektup, belki cansız beden olarak dönüş ve mezara gidiş imgeleriyle devam eder. Sonunda "bu ayrılık türkümüz anne, ulaşsın dertli gönüllere" diye biter. İşte bazı eserlerin, ezgilerin bu şekilde hikayesi var. Bu hikayeler de işin açıkçası beni çok duygulandırıyor ve o eseri dinlerken uzun uzun düşünmemi de sağlıyor.

Sizin de bu şekilde hikayesini bildiğiniz herhangi bir eser varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Hem eseri dinleriz, ardından hikayesini okumuş oluruz. Bu şekilde beraber aynı hisleri paylaşmış olur. Ortak bir histe birleşmiş oluruz. Allah hepinizden razı olsun.

Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Van'dan sizleri dinliyorum. Sizlerden Ender Tekin seslendirdiği Can dediği nedir kardeş eserini istiyorum. Bu eser tüm Mustazaflara ve Gazze için gelsin demişler. Erhan Ergin Yürek kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. İnşallah Ender Tekin'den Can dediğin nedir kardeş eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

İstek Saati devam ediyor.

Evetler dostlar, efendim saatlerimiz 15.00'ı göstermekte ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selamünaleyküm demişler. Halide Zibek bizlere ulaşmış efendim. Diyarbakır'dan katılıyorum demişler. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve tüm dinleyici kardeşlerime ve personellere, rehberime saldırdılar bu gece. Eserini istiyorum. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Celal Ekinci. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Allah bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Ya Rabbi, bütün dünyada Filistinlere kapıları kapatmışken senin kapıların çoktur. Sen onlara hayırlı bir kapı aç. Ya Rabbim, kafirler, zalimler istese de istemese de muhakkak ki sen bir gün İslam dinini hakim kılacaksın inşallah. Görmeyi de bizlere nasip et demişler. Küçük Ali eserini istiyorum. Bu eseri çalarsanız çok memnun olurum. Bu güzel eser başta Gazze'deki Müslümanlara ve bütün Yusufi arkadaşlara gelsin. Çağrı FM ortak yayın yapan bütün çalışanlara gelsin. Diyarbakır cezaevindeki C17 koğuşunda olan çok sevdiğim babam Lamih Ekinci, amcam Hamza, amcam Cemal ve Şaban'a, onların koğuşundaki arkadaşlarına gelsin. Bu ilahiyi Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Celal abimizin mesajını biraz zor okuduk çünkü çok fazla yazım hatası var.

Selamünaleyküm demişler. Ben Van'dan Şükran, Engin Noyan'dan bir eser istiyorum. Kızım Elif Efnan'a, anneme, dinleyici kardeşlere armağan olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun demişler. Ey Gazze, yüzünün güldüğü gün, gönüllerimizin huzura erdiği gündür. Dualarımız selamet olup düşsün bağrına. Selamünaleyküm demişler. Mardin'den Samet kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şehit Hüseyin eserini istemişler. Sizlere tüm ortak radyo, tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Gaziantep'ten Kevser Ülker Hinariye Kur'an'dan Hamdü Şükür eserini istiyorum. Abim Bülent, yengem gurbete armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına inşallah bir eser arası daha verelim. Hamdü Şükür eserini dinleyeceğiz. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.

Evet değerli dostlar, efendim saatlerimiz 15.10'u göstermekte. Güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim hızlı bir şekilde bir eser arası daha verelim inşallah. Selamünaleyküm demişler. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şehit serisinden Şehit Kutbettin eserini istiyorum. Gurbette olan çok özlediğim, ellerinden öptüğüm dedem Şehmus, dedem İsmail, nenem Halide, nenem Fatime, amcalarım Necmettin ve Ramazan'a gelsin ve tüm muhacirlere, Yusufi abilere gelsin. Dedem, dualarımız hep sizinle. Rabbim en kısa zamanda hiç ayrılmamak üzere bizi kavuştursun. Ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Siz ve değerli çalışanlara, dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Evet değerli dostlar, eserimizi hemen dinleyelim inşallah. Grup Ümmet'ten Şehit Kutbettin eseri geliyor. Ardından bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Saatlerimiz 15.15'i göstermekte ve bizler de yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız. Hakkınızı helal edin, bugün birazcık erken bitirmemiz gerekiyor. İnşallah bizlere göndermiş olduğunuz mesajların tamamını okuyacağım. Sonrasında da sizlere veda edeceğiz bu haftalık. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum. Hacı Veysel, Üçnoğlu'da yatmakta olan Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Yusuf Göreli, Uğur Yanık, Hınarya Kur'an'dan Vakta Küştüne Hacı bu. Hoda bir isteğini armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Safiye Berra. Öncelikle yayınlarınızı severek, beğenerek dinlediğimi belirtmek istiyorum. Allah razı olsun. Celaleddin Adadan Muhammed Mustafa eserini istiyorum. Bu eseri Masum Gazzeli kardeşlerimize, siz değerli Çağrı FM ailesine, Aksa FM ailesine ve tüm kardeş radyolara, ümmetin yetimlerine ve bu ümmetin derdiyle dertlenenlere armağan ediyorum. Son olarak küçük kızıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile... Selamünaleyküm demişler. Batman'dan Hamza kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Mustafa Altıntop'tan Selamlı Tofana ve eserini istiyorum. Eser radyo çalışanlarına, dinleyenlere ve sizlere Çağrı FM çalışanlara, Yusufi Medrese'de bulunan abilere ve ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin demişler. Ve Ebu Ubeyde'nin bir sözünü paylaşmışlar. Gazze her zaman olduğu gibi ona karşı savaşanlara ancak mezarlık olacaktır. Selamünaleyküm, Diyarbakır'dan Fuat Eymen ve Ensar Kınay kardeşler bizlere ulaşmış. Sıradaki eseri dedemiz Şeyh Musa ve İhsan'a, baba annemiz Fatime'ye, anne annemiz Süreyya'ya ve tüm Kınay ve Baran ailesine armağan ediyoruz. Diyarbakır'da düzenlenen Niyet Ettim Örtünmeye Emrin Başım Üstüne programı, tesettürün küçük yaşlarda sevgiyle benimsenmesi adına çok anlamlı bir buluşmaydı. Bir annenin evladına bırakabileceği en güzel miraslardan biri Allah'ın emirlerini sevdirerek öğretmektir. Rabbim örtünmeye niyet edenlerin yolunu açık, imanını güçlü, istikametini daim eylesin. Amin. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Batman'dan Ahmet Mekke ilahisini istiyorum. Zeynep, Zehra, Meryem Ada ve dayım Furkan'a ve sizlere, tüm İslam alemine armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, tüm ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusuf'u abilerden dua talebinde bulmak istiyorum. Şifa için ve maddi ve manevi sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz demişler. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet, kardeşlik çağrısı Şehit Hüseyin eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfi.

Mehmet Emin Yalçınkaya selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun kardeşimizden. İnşallah önümüzdeki hafta unutmazsam bu esere yer vermeye ve hikayesini anlatmaya çalışacağım. Selamünaleyküm demişler. İyi yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Süleyman Gür, Diyarbakır 3 No cezaevinde yatmakta olan Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç ve İsi Demirören, Yusuf Göreli kardeşlerime Hort Rabune Kıyame parçasını armağan ediyorum. Rabbim esaret bağlarınızı çözsün demişler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Edirne'den Seda Nur Kınay. Sıradaki eseri çok özlediğim ellerinden öptüm. Dedem Şeyhumuz, nenem Fatime, yengem Halide ve amcam İsmail'e armağan ediyorum. Bakara 153'te şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Rabbim vuslatımızı yakın eylesin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm. Halide Zibek bizlere ulaşmış. Şerefem Diyarbakır'dan katılıyorum demişler. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve tüm dinleyen kardeşlerime ve personellerine rehberime saldırdılar. Bu gece ilahisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri Çağrı Efendi bütün ortak yayında bulunan tüm dinleyicilere armağanım olsun demişler. Bu arada efendim Diyarbakır ilimiz için ikindi ezanı vakti. Buradan belirtmiş olalım. Rabbim kıldığınız ve kılacağınız tüm namazları kabul eylesin. Bizlere de inşallah dua edin. Ve mesajımızı inşallah okuyalım. Batman'dan Rukiye Gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Özellikle Yusuf abilere armağanım olsun. Filistin'de zulüm altında olan bütün Müslüman kardeşlerimize armağanım olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve son olarak Diyarbakır'dan Ahmet abimiz bizlere ulaşmış. Bilal Güler'den İslam'a Amin eserini istiyorum. Tüm müstazaflara, Yusuf abilerimize, şehit ailelerine armağan olsun. Dua eder, dua beklerim demişler. Evet değerli dostlar, bugün bizleri mesajlarıyla, istekleriyle yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum. Yalnız yalnız eserlerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onlar da bizlere haklarını helal etsinler. Bugünkü son eserimiz de bizlerden. Öncelikle inşallah eserlerine yer veremediğimiz kardeşlerimize, sonrasında tüm dinleyicilerimize, Yusuf abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımıza ve büyüklerimize, mini kızım Amine'ye ve kıymetli eşime, hasreten değerli hocam, genel yayın yönetmenim İbrahim Erdoğan'a armağan olsun. Evet değerli dostlar, bir iznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki istek saati programında buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vuslat saati, estağfurullah, istek saati programı sona erdi efendim.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L blok 1 No 21. Telefon 238 3793.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
8: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah, günah işleme zilletinden kurtularak ibadet etmenin saygınlığına çıkan insana üç şey verir. Malsız zenginlik verir, yardımcısız kuvvet ve güç verir, akrabasız şeref ve itibar verir.
1: Bir hadis, bir ders.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

Ammar bin Yasir şöyle anlatıyor. Sinan oğlu Suheyb'le Darül Erkam kapısında bir araya geldik. Resulullah Darül Erkam'daydı. Ben Suheyb'e, "Sen burada ne arıyorsun?" dedim. O da bana, "Sen burada ne arıyorsan, ben de onu arıyorum." dedi. Ona dedim ki, "Ben Muhammed'in huzuruna gidip onun konuşmasını dinlemek istiyorum." O da, "Ben de aynı şeyi istiyorum." dedi. Böylece Resulullah'ın huzuruna girdik. Bize İslam'ı arz etti, biz de Müslüman olduk.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib unutte yara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati. Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
10: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
3: 0539 499 5086.
10: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
10: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor.
16: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
17: ...93. Bölüm. Ramazan ayının çıkmasına 2 gün kala Resulullah Efendimiz bir konuşma yaparak fıtır sadakasından bahsettiler. Ramazan'ı takip eden Şevval ayının ilk gününün Allah Teala tarafından müminlere bir bayram olarak tayin edildiği, o günün yeme, içme ve neşe günü olduğu, o günde fakirlerin de sevindirilmesi için büyük küçük, kadın erkek, hür yahut köle her şahıs başına bir günlük yiyecek dağıtılmasını ve bunun bayram namazını kılmadan verilmesini emretti. Verilecek miktar hurma, buğday, arpa, kuru üzüm gibi günlük yiyecek çeşidiydi. Sözün özü şu cümlede toplanmaktaydı: onları o gün aç dolaşmaktan kurtarınız. Resulullah Efendimiz bayram günü sabah namazından sonra bayram namazının kılınacağı namazgaha gelinmesini, buluğ çağına ermiş bütün erkek ve kadınların orada hazır bulunmasını emretti. Yalnız aybaşı halinde bulunan hanımlar namaz kılmayacak ve bir köşede duracaklardı. Kadınlardan Ümmü Atiye söz istedi. "Ey Allah'ın peygamberi, doğru dürüst giyecek elbisesi olmayanlar için ne buyurursun? Fazla giyeceği olan bir bacısını giydirsin. Böylece herkesin namazın kılınacağı yerde hazır bulunması gerektiği anlatılmış oluyordu. Efendimiz bayram sabahı sabah namazını mescitte kıldı. Kadın erkek bütün Müslümanlar toplanmışlardı. Onlara bayram günüyle ilgili sözler söyledi. Vazifelerini anlatan bir konuşma yaptı. Sonra ezansız ve kametsiz 2 rekat namaz kıldırdı. Namazın her rekatında 3'er defa fazladan tekbir aldı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı. Bilal'in omzuna dayandı. Bayram namazı hutbesi olmak üzere bir konuşma yapacağını bildirdi. Sizlerden dileyen hutbeyi dinlesin, dileyen gitsin buyurdular. Allah'a hamd ve senayla başlayan bir konuşma yaptılar. Ön sıralarda her zaman olduğu gibi erkekler vardı. Kadınlara sesini duyuramadığı için saflar arasında ilerledi, onların bulunduğu yere geldi. Bilal yine yanındaydı. Bir eli Bilal'in elini tutar halde olmak üzere onlara nasihat etti. Konuşma arasında şu ayeti de okudu. "Ey peygamber, mümin kadınlar sana geldiklerinde hiçbir varlığı Allah'a eş tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kendi aralarında bir iftira düzmemek ve emrettiğin hususlarda sana isyan etmemek dile. Hiç şüphe yok ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir." Bu ayeti onlara karşı okuduktan sonra, "Siz bu hal üzere olmaya söz veriyor musunuz?" dedi. İçlerinden bir kadın ayağa kalktı. "Evet ey Allah'ın peygamberi, söz veriyoruz," dedi. "O halde sadaka verin. Çünkü sizin çoğunuz cehennemin yakacağıdır." Bu defa kırmızıya çalar, siyah yüzlü bir kadın ayağa kalktı. "Neden dolayı ey Allah'ın peygamberi?" dedi. "Çünkü siz halinizden çok şikayet eder, kocanızın hakkını inkara kalkışırsınız. Yaptığı bir sürü iyiliği varken bir fenalık gördüğünüz zaman senden ne iyilik gördüm dersiniz." Bu arada kadınlar sadaka olarak ellerinde olanı veriyorlardı. Kimi parmağındaki yüzüğünü, kimi kolundaki bileziğini, kimi de kulağındaki küpesini çıkartıp getiriyor, Bilal'in eteğine bırakıyor. Bu arada Bilal de "Getirin, ''Anam babam size kurban olsun.'' diyordu. Daha sonra bayram yerine gelenler dağıldılar. Nebi Ekrem Efendimizin dönerken ayrı bir yoldan yürümeyi tercih ettiği görüldü. Bayram namazına gelmeden oruç olmadığını göstermek üzere bir şeyler yediği de biliniyordu. Ebu Leheb, Ümmül Fadıl'dan yediği dayağın acısıyla yatağa serildikten sonra bir daha belini doğrultamadı. Günler onu sıhhat bulabilme ümidinden uzaklaştırıyordu. Bu arada vücudunda mercimek büyüklüğünde sivilceler çıkmaya başladı. Azalacak yerde artan, arttıkça dayanılmaz acılarda peşinden getiren bu hastalığı Araplar Adese hastalığı diyorlardı. Mercimek hastalığı anlamına geliyordu. İhtimal ki bu sivilceler içini dolduran sıkıntının bir sonucuydu. Geçen günler bu sivilceleri suyla, irinle doldurdu. Daha ölmeden kokmaya başlamıştı. Ebu Leheb'in vücudu öyle ki kendi çocukları bile onun vücuduna el süremez, yanına yaklaşamaz olmuşlardı. Sivilcelerin çıkışının 7. günüydü. Ebu Leheb'in gözleri birden fal taşı gibi açılıverdi. Karşısında hiç görmediği, hiçbir insanın göremeyeceği derecede korkunç ve kuvvetli yaratıklar duruyordu. Bunların bir saniye evveline kadar burada olmadığına yemin edebilirdi Ebu Leheb. Sağından, solundan, önünden, ardından kuşatmışlardı. Bir tanesini bir defa görenin çıldırması içten bile değildi. Nereden gelmişler, içeri nasıl girmişlerdi? Burada onların işleri neydi? Bunları ne sormanın imkanı vardı, ne de düşünmeye zaman. Senin pis ve murdar canını cehenneme götürmek üzere geldik. Bak, Ebu Leheb çılgın kelimesiyle bile ifade edilemeyecek bir ateş deryası, bir alev deryası gördü. Ucu bucağı olmayan bu ateş ve alev denizinin sırf kendisi için hazırlandığı fikri doğdu içine. Bu arada yeğeninin Allah kelamıdır diye okuduğu sözlerden Ebu Leheb'in iki eli de kurusun. Onun kendi varlığı da öylece kurusun, mahvolsun. Malı ve kazandığı ona hiçbir fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da hem boynunda büyük bir ip olduğu halde, odun taşır halde oraya girecektir. Anlamına gelen bu surenin okunur gibi olduğunu duydu. Şimdiye kadar varlığına güvendiği serveti, gördüğü bu ateş denizine göre hiçbir şey sayılmazdı. Öyle ki dağlarıyla, vadileriyle koca Mekke şehri bile bu alev deryası karşısında el kadar bir yer tutmazdı. ''Ne? Ben mi gireceğim buraya? Yanılıyorsunuz. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Leheb'im. Yanılmış olmayasınız.'' diyemedi. Dedirtecek gibi değillerdi. Bağırta bağırta, bin türlü işkenceyle ruhunu cesedinden ayırdılar. Ceset o anda hareketsiz kalıverdi. Bundan böyle Allah'ın Resulüne karşı yürüttüğü çirkin muhalefetin cezasını, eline geçen büyük bir fırsatı değerlendiremediğine bin pişman olarak çekecekti. Aslında devlet kuşu onun başına konmuş bulunuyordu. Kainatın gül yüzlü efendisi onun kardeşinin oğlu olarak doğmuş. Gözlerinin önünde kimsenin kusur bulamayacağı bir fazilet numunesi olarak büyümüştü. Onu her haliyle biliyor. Hiçbir Mekkelinin tanımayacağı derecede yakından tanıyordu. Fakat o bu nimetlerden istifadeyi düşünmemiş, nimeti tepmişti. Ebu Leheb'in daha ölmeden leş haline gelen cesedi o gün evinde kaldı. Gömülmedi. İkinci gün Ebu Leheb'in oğulları onu gömmek istediler. Fakat yanına yaklaşılamayacak derecede iğrenç bir koku gelenlerin burunlarını kırıyordu. Geri döndüler. Üçüncü günde evinde kaldı ceset. Böylece Ebu Leheb pek sevdiği malının yanında üç gecesini daha geçirmiş oluyordu. Ancak kokusu artık mahalleyi tehdit etmeye başlamıştı. Halk Ebu Leheb'in oğullarını kınadı. ''Bir babanızı gömmekten aciz kaldınız. Yazıklar olsun size.'' dediler. ''Biz ondan hastalık gelir diye korkuyoruz. Böyle bırakırsanız bütün mahalleye yayılacak bu hastalık. Daha sonra parasıyla tutulan adamlar tarafından üzerine uzaktan serpilen suyla yıkandı. Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömüldü. Böylece İslam'ın özellikle Resulullah Efendimiz'in bir düşmanı daha meydandan çekilmiş oluyordu.''

Bedir mağlubiyeti bütün Mekke halkını şiddetli bir zelzeleyle sarsmıştı. Harbe katılan bütün büyükler ya öldürülmüş ya esir edilmişlerdi. Feryat ve figan göklere yükseliyordu. Bu durum Ebu Süfyan'ın hoşuna gitmedi. Ayağa kalktı ve Mescid-i Haram'da toplu halde bulunan halka şöyle hitap etti. ''Siz ölülerinizi ağlamayın. Ölenleriniz için mersiye söylemeyin. Şayet ağlarsanız Muhammed'e ve arkadaşlarına duyduğunuz kin ve düşmanlık hafifler. Onları da kendinize güldürmüş, sevindirmiş olursunuz. Onlarla çarpışıp intikamınızı alıncaya kadar koku sürünmek ve kadınlarınızla yatmak size haram olmalıdır.'' Daha sonra Ebu Süfyan, Bedir'in intikamını almadıkça yıkanmayacağına, koku sürünmeyeceğine dair halkın önünde yemin etti. Bu söz ve davranış orada bulunanlara tesir etti. Ticareti aklı yatan bazıları da fazla dertli görünürsek Muhammed ve ashabı bizden bol bol para sızdırmanın yolunu bulur diyorlardı. Kimi aklı ererek, kimi de onun bunun kınayacağını düşünerek bu tavsiyeyi kabul eder göründü. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızıydı. Bedir'de en çok yakını ölen Hint'ti. Oğlu Hanzala, babası Utbe, yeğeni Velid ve amcası Şeybe öldürülmüş, diğer oğlu Amr ise esir alınmıştı. Bunlar en yakını olanlardı. O, bu olanları duyduğu zaman çılgına dönmüş fakat gözünden tek damla yaş çıkmamıştı. ''Sen de ağlamıyorsun ey Hint?'' dediler. ''Ağlamanın getireceği bir fayda olduğunu bilsem durmaz ağlardım. Onların en sevgililerin öldürüldüklerini görmedikçe üzüntüm asla eksilmeyecektir.'' dedi ve daha sonra ateş saçar gibi parlayan gözlerine eşlik eden bir sesle. ''Yemin ederim, babamı ve amcamı öldüren Hamza'nın ciğerlerini sökeceğime ve dişlerimin arasında çiğneyeceğime, yemin ederim, yemin ederim dedi. Verilen karar sıkı bir şekilde uygulanıyor. Kimsenin gözünden tek damla yaş çıkmıyordu. Ancak ihtiyar ve kör Esved'in yanına kölesini de alarak ara sıra şehrin dışına çıkmasında bir sır olduğunu nedense pek düşünen bulunmuyordu. Gerçekten de Esved iki günün birinde Mekke dışına çıkıyor, oğlu Zema ve Akil'in, torunu Haris'in hatıraları bulunan vadilere gidiyor, orada içki kadehlerini birbiri ardına yuvarlıyor. Kör kütük sarhoş oluncaya kadar içiyor, bol bol ağlıyor ve arada bir kölesine. ''Bu yaptıklarımı kimse görmesin, duymasın.'' diyordu. Meşhur şair Ümeyye bin Ebi Salt, bir zamanlar hak dini arayan bir insan olarak dolaşıp durmuş, bu yolda güzel şiirler söylemiş bir kimseydi. Temiz, dürüst fikirlerinin yanında peygamberliğin kendine verileceği hakkında bir kanaate de sahipti. Hira Dağı'nda nübüvvet müjdesinin Resulullah Efendimiz'e verilmesi Ümeyye bin Ebi Salt'ı haset duygularının büyümesine sebep oldu. Şahsına ait bir hakkın bir başkasına haksız yere verilmesi gibi kabul etmişti bunu. Bu defa Nebiler Serveri Efendimiz'i rahatsız eden şiirlerle hasedini açıkça ortaya koymaya başladı. Bir zaman Taif'te oturdu. Şam taraflarına yaptığı bir seyahatten dönerken yolu Bedir'e uğradı. Muharebe henüz bitmiş, müşriklerin üzerine atılan topraklar kurumamış denilebilirdi. Ümeyye dostları için gözyaşları döktü. Orada söylediği bir şiirdi. ''Şayet peygamber olsa akrabalarını burada öldürür müydü?'' diyordu. Daha sonra sürdü devesini Taif'e. Bundan sonra Ümeyye için tek sefer kalmıştı. Ahiret seferi. Ancak orada rahat bulacağı, iyi bir karşılama törenine rastlayacağı söylenemezdi. Son nefesini verdiği anda içinde bulunduğu haset ve küfrün cezasını verme göreviyle bekleyen melekler tarafından alındı ve götürüldü. Esirler için fidyeler gönderiliyor,
Fidyesi alınanlar serbest bırakılıyordu. Pek çoğu böylece serbest bırakıldı. Birkaç tanesi ensar çocuklarına okuma yazma öğretmesi kaydıyla bağışlandı. Bir esirin okuducağı çocuk sayısı 10'du. Şair Ebu Azze parasız pulsuz bir adamdı. Bütün serveti dilinde toplanmıştı. Kendisini kurtarmak üzere verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Hayatının bağışlanmasını istedi. ''Bizim aleyhimize konuşmamaya söz verebilir misin?'' Ebu Azze bu teklifi sevinçle kabul etti. ''Evet, söz veriyorum. Yemin ederim ki sizin aleyhinize tek kelime bile söylemeyeceğim. Hadi canının istediği yere git.'' Böylece bırakılan Ebu Azze, hayata yeni doğmuş bir insandaki hafiflikle Medine'den ayrıldı. Giderken Resulullah Efendimizin mertliğini, cömertliğini dile getiren bir şiir söylemekteydi. Ebul As için gönderilen malların içinde çıkan bir gerdanlık, bir çift gözün yaşla dolmasına sebep oldu. Yüce Mevla, bu gözlerden daha değerli bir göz yaratmış değildi. Görenler bu üzüntüye neyin sebep olduğunu anlamak istediler. ''Nedir seni üzen ya Nebi Allah?'' dediler. Nebi Ekrem Efendimizin Ebul As'ın fidyesi arasında bulunan gerdanlığı gösterdi. Kızı Zeynep tarafından gönderildiğini, ona da hanımı Hatice tarafından düğününde takıldığını anlattı. Yıllarca evvel yapılan bir düğün ve gelinlik elbiseler içinde nur yüzlü kızı Zeynep gözlerinin önündeydi. Kadınlık aleminin baş tacı Hazreti Hatice bu gerdanlığı kendi elleriyle Zeynep'in boynuna takıyordu. İşte bu hatıraydı Resulullah Efendimizin gözlerini yaşartan. ''Uygun görürseniz Ebul As'ın fidyesini geri verin.'' dedi. Gönül dolusu bir samimiyetle cevap geldi. ''Memnuniyetli ya Nebiyallah.'' Bu söz aynı anda birkaç kişinin ağzından birden çıkmıştı. Ebul As'ı esir alan

Peygamberlik vazifesi verildi verileli, Müslüman olan Zeynep'in Ebul As'la evli kalması mümkün değildi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz Mekke'nin çile dolu hayatı içinde onun ayırıp yanına alma imkanını bulamamıştı. Ebul As Müslüman olmayı kabul etmedi. Anlaşmaya göre Zeynep'i Yece adı verilen vadide kendisini bekleyecek olan müminlere teslim edecekti. Mikres bin Hafs, Süheyl bin Amr'ı kurtarmak üzere gelmiş bulunuyordu. Fakat fidye getirememişti. Onun yerine beni bağışlayın. Şayet size olan borcunu getirmezse onun yerine beni öldürürsünüz. Mikres'in bu teklifi kabul edildi. Ancak Hazreti Ömer'in de bir teklifi vardı. Vakit geçirmeden yapmadığı takdirde kuş kafesten kaçabilirdi. İzin verirsen ey Allah'ın Resulü, Süheyl'in iki ön dişini sökeyim. Böylece konuşurken dili dışarı fırlasın da bir daha senin aleyhinde konuşma yapamasın. Süheyl'in alt dudağının yarık olması sebebiyle dişleri de sökülünce halkın karşısında rahat konuşma imkanı bulamayacak. İkide bir dışarı fırlayan dili onun mükemmel bir hatip olarak boy göstermesini engelleyecekti. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. "Hiç kimseyi ayıplı hale getiremem ey Ömer," dedi. Ceza olarak Allah Teala'nın da bana aynını yapmasından korkarım. Peygamber bile olsam böyle bir iş yapma hakkım yoktur. Fakat ey Ömer, umulur ki bir gün kınamayacağın, hatta methedeceğin bir yerde daha konuşmak üzere ayağa kalkabilir. Dişlerinin sökülmesi teklifi karşısında soğuk terler dökmeye başlayan Süheyl geniş bir nefes aldı. Fidyesini bulup getirmek ve kendi yerine bağlanan Mikrez'i kurtarmak üzere Medine'den ayrıldı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: sekiz şey, sekiz şeyin süsüdür. İstemekten çekinmek ve kendine ait olmayan mala el uzatmamak, fakirliğin süsüdür. Şükür, nimetin süsüdür. Sabır, belanın süsüdür. Yumuşak huyluluk, ilmin süsüdür. Alçak gönüllülük, öğrencinin süsüdür. Çok ağlamak, korkunun süsüdür. Başa kalkmamak, iyiliğin süsüdür. Alçak gönüllü bir duyarlılık, sevgi ve ürperti duyguları içinde Allah'a boyun eğmek, namazın süsüdür.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Farkın, farkın. Gelek agidan, erdawe bukhinahu avdane. Yek şuan mirkhasanji, şehit khali Abdülkudüs'e. Evin zivistan behirandını, jiye peyhara bahar hiştine, khali Abdülkudüs'ci yek şuan bukhiye. Sal 1994 Khali Abdülkudüs ci teref neyar edinu millet ve hat şehit girin. Vici erda farkinu siliva bixuyna xwe avda ulupey xwe gülü külilken ben xweş hişt. Silav li şehide İslam'a aziz li Khali Abdülkudüs be.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM. Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Abdullah bin Mesud'un güzel ahlakı. Habbe bin Cüveyn anlatıyor. Bir gün Ali'nin radıyallahu anh yanındayken ona Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bazı sözlerini aktardı. Mecliste bulunanlar İbni Mesud'u medhü sena ettiler ve Hazreti Ali'ye "Ey müminlerin emiri, biz İbni Mesud'dan daha güzel huya sahip, bir şeyler öğretirken onun kadar halim olan, birlikte olduğu arkadaşlarına onun kadar iyi davranan, ondan daha çok takva sahibi birini görmedik" dediler. Hazreti Ali, "Allah aşkına doğru söyleyiniz. Bu sözlerinizde samimi misiniz?" buyurdu. "Evet" dediler. Hazreti Ali, "Allah'ım, seni şahit tutuyorum. Allah'ım, bunların İbni Mesud hakkında söylediklerinin aynısını, hatta daha fazlasını ben de söylüyorum" dedi. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmakla ilgili Hazreti Ebubekir'in uyarısı. Kays bin Ebi Hazim anlatıyor. Hazreti Ebubekir Resulullah'ın halifesi unvanını aldığı gün minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar, siz ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez" ayetini okuyorsunuz. Ancak bu ayeti söylendiği gayeye uygun anlamıyorsunuz. Çünkü ben Allah Resulü'nden şunu işittim: İnsanlar kötülükleri görüp de engel olmadıkları ve fenalıklara göz yumdukları zaman Allah'ın o insanları topyekün cezalandırması pek yakındır. Hazreti Selman Farisi'nin rızık konusundaki sözü. Zeyd bin Savhan'ın azatlısı Salim anlatıyor. Efendim olan Zeyd ile beraber çarşıdaydık. Selman-ı Farisi'ye rastladık. İki vesak buğday yaklaşık olarak 200-300 kilogram almıştı. Zeyd ona şöyle dedi: "Ey Ebu Abdullah, sen de mi bunu yapıyorsun? Halbuki sen Allah Resulü'nün ashabındansın." Selman şöyle cevap verdi: "Nefis rızkını elde ettiği zaman rahatlar. İbadete severek koşar. Şeytanın vesveseleri de ondan gider." Muaz bin Cebel'in vefatı öncesinde yaptığı bir vasiyet. Yezid bin Ümeyre anlatıyor. Muaz bin Cebel ölüm döşeğinde yatmakta ve etrafındaki yakınları da ağlamaktadır. Hazreti Muaz onlara "Niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. Dediler ki, "Biz senin ölümünle kaybolup gidecek ilim için ağlıyoruz." Hazreti Muaz şöyle dedi: "İlim ve iman kıyamete kadar kalacaktır. Asla kaybolmaz. Kim merak ederse ve ararsa iman ve ilmi elde eder. Bunlar ise Kitabullah olan Kur'an ve sünneti Resulullah'tır. İlmi başkasından değil, Ömer, Osman ve Ali'den alın. Onları da kaybederseniz ilmi şu zatlardan almaya bakın: Ebu Derda, İbni Mesud, Selman-ı Farisi ve Yahudilikten dönüp Müslüman olan Abdullah bin Selam. Ben Allah Resulü'nün İbni Selam için o cennetlik olanların onuncusudur" dediğini işittim. Alemin zellesinden, yani hata yapmasından endişe edin. Hak kimden getirilirse onu alıp kabul edin. Batılı da kime karşı olursa olsun yüzüne çarpın. Fedala bin Ubeyd'in duası. Ümmü Derda radıyallahu anh anlatıyor. Fedala bin Ubeyd şöyle derdi: "Allah'ım, senden kaderime ve kazaya razı olmayı, öldükten sonra rahat bir hayat yaşamayı, senin cemaline ve sana kavuşma zevkini duymayı istiyorum. Yönümü değiştirecek sıkıntılardan ve beni yoldan çıkarıcı imtihanlardan da senin inayetine sığınırım. Amin. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM
13: Roman Kuşağı başlıyor.

İslam'ın Fedakar Kadınları 13. Bölüm. Fatıma'nın sır arkadaşı. Azatlı bir köleydi Selma. Efendimizin azatlısı Ebu Rafi'nin hanımıydı. Onu Ümmü Rafi diye de çağırırlardı. Efendimiz'e ve ev halkına hizmet etmekten büyük bir zevk alırdı. Bir hizmet eriydi o. Aynı zamanda ebelik de yapardı. Müslüman hanımların doğumlarına koşar, bunu hiçbir ücret beklemeden sadece Allah rızası için yapardı. Selma sayısız defa Resul-i Ekrem'in hayır duasını almış, onun iltifatlarına mazhar olmuş bahtiyar bir hanım sahabiydi. Oyla kocası Peygamber aleyhissalatü vesselamın aile fertlerinden sayılıyorlardı. Peygamber'e yakın olmak, her an onun hizmetine amade bulunmak onları mutlu ediyordu. Selma, Efendimizin sevgili oğlu İbrahim'in doğumuna ebelik yaptı. Cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin'in doğum hemşireleri de Selma'ydı. Selma, Fatıma'nın sır arkadaşıydı. Fatıma, Peygamber'e Rabbi tarafından hediye edilen Kevser. Allah'ın tertemiz kılmak istediği Ehl-i Beyt'in annesi. Müslüman kadının önünü aydınlatan tesettürü, ahlakı, hayası, sabrı, tevazusuyla bir kandil, bir meşale, bir sembol. Fatıma ölüm döşeğindeyken Selma onun yanı başındaydı. Fatıma onu o kadar çok seviyordu ki ona anneciğim derdi. Fatıma'nın çocukluğu onun kucağında geçmişti. Sevgili annemiz Hatice-tül Kübra'ya da çok emeği geçmişti Selma'nın. Fatıma Selma ile dertleşir, acılarını, sırlarını, özlemlerini onunla paylaşır, ona anneciğim derdi. Sevgili annemden bahseder misin? Annen diye iç geçirirdi Selma. Onu nasıl anlatabilirim ki? O varlığıyla, sahip olduğu her şeyiyle kendini Allah'a ve Resulüne vakfetmişti. Çok zengin bir kadındı ama tüm zenginliğini Allah yolunda harcardı. Vefat ettiği zaman yoksul bir kadın sayılırdı. Lakin hiç pişman değildi. Sevgi dolu bir mümineydi. O kadar güzel bir ahlaka sahipti ki asla insanları incitmezdi. Resulullah'ın vefatının üzerinden 6 ay geçmişti. Fatıma'ya her biri bir asır gibi gelen tam 6 ay. Fatıma sanki yaşamıyordu. Sevgili babasının özlemiyle doluydu her zerresi. Ve Fatıma ayrılık acısına ancak 6 ay dayanabildi. Hüzünle, kederle, acıyla geçen 6 ay. Fatıma ölüm döşeğine düştü. Ölümü beklediği, yatağa mahkum olduğu o zor günlerin fedakar dostu Selma'ydı. Selma, onun hizmetini görüyor, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Aşkla, şevkle ona yardım ediyordu. Bir gün, Hazreti Fatıma Selma'yı yanına çağırdı. Hastalığı çok şiddetlenmişti. Ölüm anının gelip çattığını hissediyordu. Allah'ın arslanı Ali, Fatıma'nın yanı başında diz çökmüş, sessizce ağlıyordu. Hasan, Hüseyin ve küçük Zeynep bir ağlayan babalarına, bir yüzü nur denizinde yüzen sevgili annelerine bakıyorlardı. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Fatıma çocuklarını tek tek okşadı, doya doya öptü. Sonra gülümseyerek Hazreti Ali'ye, "Çocukları dışarı çıkarır mısın?" dedi. Ali, çocukları dışarı çıkarırken Fatıma Selma'ya döndü. "Gel anneciğim," dedi. Yumuşak ve yorgun bir sesle. Esma da senin yanında mı? Selma kapının yanında saygıyla kollarını kavuşturmuş, yüzü üzüntüden sararmış olan Esma binti Ümeyse baktı. Esma kapının yanında bekliyor Fatıma'm diye ağlamaklı konuştu. Birden Fatıma'nın yüzü parladı. Mutluluktan inci gibi beyaz dişleri görünecek kadar gülümsedi. Biliyor musun Selma dedi. Ben çok mutluyum.
bugün babama kavuşacağım. Fatıma, Selma'nın kederli yüzüne daldı bir müddet. Bir hüzün ifadesi yanıp söndü gözlerinde. Sizi özleyeceğim ey anneciğim. Ali'den, Hasan'dan, Hüseyin ve Zeynep'ten, dostlardan, peygamberin yarenlerinden ayrılmak çok zor. Ama Resulullah'a kavuşacak olma sevinci bu acıyı bana unutturuyor. En büyük dosta, Allah'a ve onun Habibine gidiyorum. Sevgili babama, annem Hatice'ye gidiyorum. Fatıma derin bir nefes aldı. Bana abdest aldırın diye rica etti. Abdestten sonra beni bir müddet yalnız bırakın. Rabbimle baş başa kalmak, dua etmek istiyorum. Selma, Esma ile beraber peygamberin gözlerinin nuru Fatıma'ya abdest aldırdı. Saçlarını taradı. En temiz ve en güzel elbiselerini giydirdi. Yatağını odanın ortasına serdi. Nazik, Nazenin vücudu önü kıbleye gelecek şekilde yatırdı. Ağlıya ağlıya gözlerini Fatıma'nın gülümseyen yüzünden ayıramadan odadan çıktı. Bunun sevgili Fatıma'sıyla son buluşması olduğunu biliyordu Selma. Sır ortağıyla, Resulullah'ın biricik yadigarıyla son buluşması. Peygamber ailesinin fedakar hizmetkarı Selma, Fatıma'nın vefatından sonra da onun hizmetine koşmaktan geri durmadı. Sevgili annemiz Fatıma, cennet kadınlarının hanımefendisi Fatıma, başı Ali'nin kucağında derin bir niyaz halinde Nazen'in bedenini odanın içinde bırakıp ruhunu Rabbine teslim ederken, kefen ve defin işlerinde Hazreti Ali'nin en büyük yardımcısı yine Selma'ydı. Evet, Selma gerçekten bir hizmet eriydi. Hiçbir karşılık beklemeden İslam'ın ve Müslümanların hizmetine koşan bacılara ne mutlu. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, evini muhacir ve davetçi Müslümanlar için sıcak bir barınağa dönüştüren fedakar bacılara ne mutlu. Çağımızın Selmalarına ne mutlu. Onlar cennet-i âlâda, peygamberin havzı başında Fatıma ile buluşacak, Fatıma'nın dostları arasına katılacaktır biiznillah.

0: Şehide bir hanım, Ümmü Varaka, Allah yolunda cihad etme arzusuyla yanıp tutuşan ve şehitlik özlemiyle gönlü kavrulan bir hanım sahabi. O cesur, bilgili bir kadındı. Dini konularda geniş bilgisi vardı. İslam'ı en güzel şekilde yaşamaya çalışırdı. Ev halkına, çevresindeki insanlara İslami meselelerde yardımcı olmaya çalışır, ilmiyle amil olarak örnek bir davranış sergilerdi. Ümmü Varaka'nın en büyük hayali Allah yolunda şehit olmaktı. Şehitlik arzusu gece gündüz zihnini meşgul ediyor, Allah'a yalvararak ona şehadeti nasip etmesi için dua ediyordu. Bir Ramazan günüydü. Bedir Savaşı hazırlıkları başlamıştı. Müslümanlar büyük bir aşkla, şevkle ilk savaşa, ilk çetin imtihana hazırlanıyorlardı. Kadınlar, hatta çocuklar bile Resulullah'ın huzuruna koşuyorlar, savaşa katılmak için izin istiyorlardı. Ümmü Varaka, cihat sözünü duyar da durur mu? Hemen Peygamber aleyhissalatü vesselama müracaat etti, yalvaran heyecanlı bir sesle, ''Ya Resulallah'' dedi, ''beni de kendinizle beraber savaşa götürür musunuz?'' Peygamber aleyhissalatü vesselam, imanlı kalbi cihat aşkıyla çarpan yarenine, ''Biz sadece Seriye'ye çıkıyoruz, Ümmü Varaka'' diye cevap verdi. ''Bir ticaret kervanına baskın yapacağız. Muhacirlerin mallarını el koyan Mekkeli müşriklerin ticaret kervanı bu.'' Ümmü Varaka ısrarını sürdürdü. ''Ya Resulallah, beni de götürün. Yaralılara bakar, hastaların tedavisine yardımcı olurum. Kim bilebilir, belki de şehitlik bana da nasip olur.'' Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir kadına Bedir'e gelme izni vermemişti. Bundan ötürü Ümmü Varaka olumsuz yanıt aldı. Ancak ona bir müjde verdi. Şehitlik özlemini dindirecek, onu huzura kavuşturacak bir müjde. Ona, ''Ümmü Varaka'' dedi. ''Üzülme, Allah mutlaka sana şehitlik nasip edecektir.'' Ümmü Varaka, mutlu, huzurlu bir kalple rahatlamış olarak evine döndü. O günden sonra Resulullah Ümmü Varaka'yı nerede görürse ona şehide diye seslendi. Şehide Ümmü Varaka'nın lakabı oldu. Müslümanlar da artık ona şehide diye sesleniyorlardı. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Ümmü Varaka iki köleye sahip olmuştu. Kölelerden biri erkek, öbürü kadındı. İyi yürekli Ümmü Varaka ölümünden sonra kölelerinin azat olmasını istiyordu. Bu arzusunu yakınlarına vasiyet etti. Ümmü Varaka'nın vasiyeti, kötü niyetli kölelerin hırsa kapılmalarına neden oldu. Köleler kendi aralarında anlaşıp hanımlarını gizlice öldürme kararı aldılar. Böylece onun ölümünü beklemeden özgürlüklerine kavuşacaklardı. Bir gece gizlice Ümmü Varaka'nın odasına girdiler, onu boğarak şehit ettiler. Ümmü Varaka'nın şehadeti Müslümanları derinden sarstı. Ümmü Varaka, ümmet evlatları arasında sevilen bir insandı. Cihada ve şehadete olan düşkünlüğüyle ümmetin kalbinde bir değerdi. Hazreti Ömer, Ümmü Varaka'nın şehadet haberini duyunca, ''Doğru sözlü peygambere selam olsun.'' dedi. Ümmü Varaka'nın şehadet haberini müjdelemişti. Ümmü Varaka, bir ömür boyu hasretini çektiği arzusuna kavuşmuştu nihayet. Şehadetle ödüllendirilerek Rabbinin huzuruna çıkmıştı. Peygamberlik makamından sonraki en büyük makam. Peygamberlerin bile gıptayla arzuladıkları şehitlik, kendisini muhlis bir gönülle arzulayanlara naz yapmıyordu. Ümmü Varaka şehitliği gerçekten istemiş, uzun yıllar boyunca seher vakitlerinde teheccüd namazlarından sonra ağlayarak Rabbine dua etmiş, Rabbi de ona şehadeti lütfetmişti. İslam'ın Fedakar Kadınları 13. Bölüm.
1: Roman Kuşağı sona erdi. Roman Kuşağı sona erdi.

0: için yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamıştır. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamıştır. Zengine zenginliğinden dolayı saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım,
6: güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Ekim Pazartesi, yeni bir haftanın başındayız. Bu yeni günde, Pazartesi gününde gündemde öne çıkan başlıklar nelerdi? Şöyle bir kontrol edelim kıymetli izleyenler. Akabinde bültenimize devam edelim. Birinci başlığımız Meclis Başkanı'nın açıklamalarıydı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yılı açılış döneminde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının ana başlığı terörsüz Türkiye meselesiydi. Süreçle ilgili ilerleme kaydedildiğini ifade eden Kurtulmuş, terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak istediklerini ifade etti. Konuşmasında Gaziantep'lilere de bir teşekkürü vardı. Detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız Bakan Akın Gürlek'in açıklamalarıydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, malumunuz, göreve gelmesiyle birlikte Türkiye'de operasyonlar hiç kesilmedi. Neredeyse her gün operasyon haberleri verdik. Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı. Çok çarpıcı bilgiler var. Birazdan detaylarını aktaracağız. Bir diğer başlığımız Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da düzenlenen 11. Alimler Birliği toplantısı tamamlandı. İttihadül Ulema tarafından düzenlenen program geniş kitlelerden katılımlara sahne oldu. Hem yurt içi hem yurt dışından gelen alimler ve yaptıkları sunumlar ilgi çekti. Detaylarını birazdan yine aktaracağız. Bir diğer başlığımız yine Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da düzenlenen bir diğer etkinlikte niyet ettim örtünmeye. Emrin başım üstüne temalı etkinlikti. Peygamber sevdalarının düzenlediği etkinlikte yüzlerce çocuk örtüye büründü. Çok güzel görüntülere sahne oldu. Ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İç gündemle başlıyoruz kıymetli izleyenler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, sürecin barış, kardeşlik ve bölgesel kalkınma için yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. Suriyelileri ağırlayan Gaziantep halkına da teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye ile Suriye arasındaki ortak tarih ve kültürün bölgesel kalkınmaya katkı sunabileceğini ifade etti.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi 2026 ile 2027 akademik yıl açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biri olan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 50 yıldır devam eden terör sorununun Türkiye'ye ağır insani ve ekonomik bedeller ödettiğini belirten Kurtulmuş, artık terörün tamamen sona ermesi için kararlı bir döneme girildiğini söyledi.
2: Cumhuriyetin ilk asrının en önemli meselesi ne yazık ki bu aziz milletin ve bu büyük milletin terör belasıyla meşgul edilmiş olmasıdır. Yaklaşık 50 yılımızı alan terör meselesi Türkiye'nin ayaklarına tam bir pranga olarak vurulmuş. Maalesef Türkiye'de on binlerce insanın ölmesine, binlerce evladımızın şehit olmasına ve en az, en mütevazi rakamla 2 trilyon doların üstünde bir maliyete katlanmamıza vesile olmuştur.
1: Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşması için silahların tamamen susması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve demokratik gelişimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
2: Önümüzdeki dönemin başarısı, 3 tane temel konuda atacağımız adımların sağlıklı ve bütünlüklü olmasına bağlıdır. Bunlardan birisi, artık silahlar tamamıyla, bütünüyle geride kalmalıdır. Hiçbir şekilde Türkiye'de hiçbir terör örgütünün silahlı bir mücadele içerisinde olmasına fırsat verilmeyecek, imkan verilmeyecek, bunun ortadan kaldırılması sağlanacaktır. İkinci meselemiz ise silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir. Üçüncü mesele ise demokratik hukuk düzeninin gelişmesine paralel olarak bölgedeki huzur ve sükunetin artmasına paralel olarak bölgenin ekonomik, ve kalkınma bakımından da atacağı adımların güçlendirilmesidir.
1: Konuşmasında Suriyelilerin Türkiye'de ağırlanmasına da değinen Kurtulmuş, özellikle Gaziantep halkının gösterdiği misafirperverliğe teşekkür etti.
2: Suriye'de şimdi en az 3 milyon Türkiye konuşan, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye gönülden bağlı Suriyeli kardeşimiz var. Önümüzdeki yol dağıtılan, dağılan parçalarımızın bir araya getirilmesi, birleştirilmesi ve hep beraber bir bütün olarak hareket etmesinin başlangıcıdır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı editör masasında ekonomi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladığı kent içi ulaşımda enflasyonun üzerindeki fiyat artışlarına karşı düzenleme mesajı veren Yılmaz, fon tasfiyelerinde kamu kaynağının kullanılamayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde ise sahada olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında editörlerin sorularını yanıtladı. Yüksek kiralara yönelik tedbirlerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, kent içi fahiş ulaşım fiyatlarına da sınır getirileceğine işaret etti.
3: Aslında bu ulaşım konusunda da mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım. Bizim enflasyonla mücadele politika çerçevemiz olduğu gibi duruyor. Buna bağlıyız ve istikametimiz belli. Enflasyonu daha düşük seviyelere indirme, halkımızı bu anlamda rahatlatma.
1: Fon sorununa ilişkin açıklamalarda da bulunan Yılmaz, fon soruşturmasının ekonomik boyutu ve olağan tasfiyede zarar görmüş yatırımcıların nasıl finanse edildiğine ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok.
1: Terörsüz Türkiye süreci de Yılmaz'ın gündemindeydi. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahada yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekti.
3: Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu. Bir diğer yandan tabii bu dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bunlar...
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı olarak nitelenen bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıklayan Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,5 trilyon TL, 9 milyar dolar ve yaklaşık 3,5 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini ve milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, Şubat'la Eylül 2026 döneminde Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde adli soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti. Soruşturmalar kapsamında 7.818 operasyon gerçekleştirildi. 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı ve 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon lira, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmalar neticesinde 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. 28.245 yasa dışı bahis kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi.
0: Gazze ile devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Gazze'de Siyonist terör rejiminin vahşet politikası sürüyor. İşgalci Siyonistler abluka altındaki Gazze şeridinde 5 Filistinli daha şehit etti. Çok sayıda kişiyi de yaraladı. Son şehitlerle birlikte Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 74.382'ye yükseldi.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde soykırım saldırıları ateşkes adı altında sürüyor. Soykırımcı Siyonistler topçu ateşi, insansız hava araçları ve doğrudan ateş açarak Filistinlileri hedef aldı. İşgal rejimi, Han Yunus'un batısında yerinden edilmiş bir ailenin çadırını hedef alması sonucu 4 Filistinli sivil katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Cibaliya mülteci kampındaysa işgalcilerin El Huca Caddesi çevresinde açtığı ateş sonucu yaralanan 7 yaşındaki Filistinli çocuk kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şucaiye ve Han Yunus'un bazı bölgelerinde açılan ateş sonucu 8 Filistinli yaralandı. Refah, Mevasi ve Burece mülteci kamplarına yönelik yoğun saldırıların yapıldığı belirtildi.
0: Mersin'de Aksa tufanının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de yaşanan zulme ve soykırıma dikkat çekti. Herkesin kendi imkanları ölçüsünde Gazze konusunda sorumlu olduğunu hatırlatan Dinç, bir örnek üzerinden boykot çağrısını yineledi.
1: Mersin'de Aksa tufanının yıl dönümü dolayısıyla yapılan yürüyüşün ardından kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Şüheda Elbir'in Sevgili Filistin başlıklı okuduğu şiirle devam etti.
4: Kalbimden geldiği bu mektubu size dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahiplerinin sesi olarak yazıyorum. Filistin, insanlık tarihinin vicdan terazisinde ağır bir yük taşıyor. Özgürlük için verdiğiniz mücadele yalnızca sizin değil, aynı zamanda insanlık onurunun da mücadelesidir.
1: Basın açıklamasının öncesinde konuşan Hüdapar, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Aksa tufanının 100 yıllık Siyonist zulme karşı bir öfkenin patlaması olduğunu söyledi.
5: 3 yıldır katliam yok. Filistin'de 1917'den beri 100 yıldan fazladır orada katliam var. Soykırım var. Her türlü ihlal var. Bu mesele 3 yılla başlamamış. Bu mesele 100 yıldan fazladır başlayan bir meseledir. Sadece işte Aksa tufanı aslında 100 yıllık biriken öfkenin tufan olarak Siyonizmin üzerinden patlamasıdır.
1: Gazze'de yaşanan acıları normalleştirmelerine izin vermeyeceklerini ve soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Dinç, Siyonist işgal rejimi ve ona destek veren firmaların ürünlerine boykot çağrısı yaptı.
5: Evet, bu kardeşlerimiz canından, evladından, annesinden, babasından olurken biz bir kahvemizi terk etmeyecek miyiz? Biz bunların boykot mallarını almaya devam edecek miyiz? Bizzat gidip o nöbete katılmıştım Üsküdar'da. Oradaki boykotun, oradaki nöbetin sonucu Siyonistlere destek veren bir firma kapatmak zorunda kaldı.
1: Hüdapar Milletvekili Dinç, Gazze konusunda herkesin kendi gücüne göre sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.
5: Herkes kendi gücü nispetinden mesuldür. Devlet idarecilerin mesuliyeti ayrıdır. Bir memleketin idarecisinin mesuliyeti ayrıdır. Bir milletvekilinin, bir belediye başkanının veya bir kurum amirinin mesuliyeti ayrıdır. Her bir insanın da mesuliyeti vardır bu konuda.
1: Basın açıklamasını okuyan peygamber sevdalıları, Mersin il temsilcisi Ercan Fidansa, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin yöneticilerine kınamayın, yaptırım uygulayın, seyretmeyin, diplomatik gücünüzü kullanın, dağılmayın, ortak hareket edin sözleriyle çağrı yaptı.
0: Evet. İttihadül Ulema kurulduğu günden bu yana İslam ümmetine önemli hizmetlerde bulunuyor. Alimler ve Medreseler Birliği eğitim çalışmalarıyla binlerce talebeyi yetiştirirken aynı zamanda ümmetin sorunlarına da çözüm arıyor. İttihadül Ulema bu anlamda 2015 yılında büyük bir organizasyona imza attı. Dünyanın farklı ülkelerindeki alimleri bir araya getiren İttihadül Ulema bu zamana kadar her yıl düzenli olarak İslam alimlerini buluşturmaya devam etti. Ve geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da alimler buluşmasının 11. programı tertiplendi. Davette yöntem ve yeni arayışlar temasıyla düzenlenen buluşmada alimler, akademisyenler, kanaat önderleri ve yazarlar konuştu. 2 gün süren program yayımlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi.
1: Geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır önemli bir programa ev sahipliği yaptı. İttihadül Ulema tarafından her sene Türkiye ve dünyadan yüzlerce alim ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen Alimler Buluşması'nın 11.si 10 ile 11 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Davette yöntem ve yeni arayışlar başlığıyla düzenlenen buluşmaya katılan alim, akademisyen, kanaat önderi ve yazarlar konu hakkında sorunları tespit edip çözüm önerileri sundu. Program, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Camii konferans salonunda gerçekleştirildi. De yeni yöntem ve arayışlarla birlikte İslami gençliğe dair de konuşmalar ve sunumlar yapıldı. Programda İslam dünyasındaki davet çalışmalarının mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bu alanda geliştirilebilecek yeni yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Alimler Buluşması'nın en önemli gündem konularından biri de Gazze oldu. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Alimler Buluşması'na mesaj gönderdi. İslam ümmetinin birliğinin büyük bir zorunluluk olduğuna vurgu yapan Şeyh Sabri, alimlere Mescid-i Aksa'yı pusula etmeleri tavsiyesinde bulundu. Programa Hamas yetkililerinin yanı sıra Türkiye, Filistin, İran, Suriye, Afganistan, Mısır, Tunus ve Irak-Kürdistan bölgesi başta olmak üzere farklı coğrafyalardan çok sayıda alim ve davetçi katılım sağladı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Alimler Buluşması programının katılımcıları arasında yer aldı. Alimler Buluşması'na Türkiye'den eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen, Doktor Abdülaziz Kıranşal, Muhammed

0: Yine Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Peygamber Sevdaları Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde örtünen genç kızlar ve çocuklar için Diyarbakır'da niyet ettim tesettüre, emrin başım üstüne temalı bir program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Peygamber Sevdaları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, tesettürün önemini anlattı, önemli mesajlar verdi.
1: Diyarbakır'da niyet ettim tesettüre emrin başım üstüne programı düzenlendi. Merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde gerçekleştirilen programa yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Tarihi Ulu Camii'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk ellerindeki döviz ve tevhid bayraklarıyla sloganlar eşliğinde programın yapılacağı Hazreti Süleyman yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan selamlama konuşmasının ardından seslendirilen ilahi ve ezgilerle devam etti. Ardından Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
2: Şu dünyada öyle büyük bir savaş var ki, birilerinin zannettiği savaştan çok büyük. Tamam, toplar yok, füzeler yok, uçaklar yok, tanklar yok. Ama vallahi şu dünyada yapılan en büyük savaş terbiyesizlerle terbiyeliler arasında yapılıyor. Nur yüzlü kızlarımızla özellikle şeytanın ihva ettiği insanlar arasında yapılıyor. Sizi caddelerde, sokaklarda, okullarda gördüklerinde deli oluyorlar. Sanki memleketleri işgal edilmiş gibi çıldırıyorlar. Niye? Çünkü siz İnsanlığa Allah'ı hatırlatıyorsunuz. Siz belki farkında değilsiniz ama yürüdükçe, gezdikçe, sokaklarda, caddelerde, okullarda vallahi sizi görenler hemen Allah'ı hatırlıyorlar.
1: Diyarbakır'da düzenlenen bu tür çalışma ve programların

0: gidiyorlar. Şu anda sizin bu yürüyüşleriniz, yürümeleriniz, Ulu Cami'den çıkmanız, burada toplanmanız ve şu anda Türkiye'nin her yerine yayılıyor ve oradaki Müslümanlar diyorlar ki ya biz niye yapmıyoruz, biz de yapacağız diyorlar ve başladılar yapmaya.
1: Göktaş'ın konuşmasının ardından dünyanın farklı coğrafyalarından Diyarbakır'a gelerek İttihadul Ulema'nın gerçekleştirdiği alimler buluşmasına katılan alimler etkinlik alanını ziyaret etti. Diyarbakır surları üzerinden çocukları selamlayan alimler, yüzler kız çocuğunun örtünme programına şahitlik etti.
2: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Dış gündemde Azerbaycan'daki başörtü yasağıyla devam ediyoruz. Az önce izledik Diyarbakır'da. Kız çocuklarına örtüyü sevdirme ve giydirme merasimi vardı. Azerbaycan'da da tam tersi, örtüyü çıkarma zorbalığı var. Azerbaycan'da inançları nedeniyle okul kapılarından geri çevrilen kız öğrencilerin gözyaşları yürek buruktu. Okula alınmayan kız öğrencilerin gözyaşları içinde beklediği anlar ise sosyal medyada tepki topladı.
1: Azerbaycan'da devlet okullarındaki kıyafet düzenlemesi, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı yasa değişikliğiyle, genel eğitim hakkında kanunun temel ilkeleri arasına millilik ve laiklik ifadeleri eklendi. Düzenleme ile öğrencilerin ve eğitimcilerin belirlenen kıyafet kurallarına uyması zorunlu hale getirildi. Velilere de çocuklarının bu kurallara uymasını sağlama yükümlülüğü getirildi. Aliyev, Bakanlar Kurulu'na mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesini yeni yasaya uygun hale getirme talimatı verdi. Bu talimatın ardından Başbakan Ali Asadov imzalı kararla öğrenci kıyafet kuralları değiştirildi. Kararda belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan veya genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafet unsurlarına izin verilmeyeceği belirtildi. Uygulama okullarda başörtüsü takan öğrencileri de etkiledi. Düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okula alınmadığı veya başörtülerini çıkarmalarının istendiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Son olarak yayımlanan videolarda başörtüleri nedeniyle okula giremediği belirtilen kız öğrencilerin kapı önünde ağladığı görüldü. Öğrencilerin okul kapısında gözyaşlarıyla beklediği anlar, kıyafet düzenlemesinin eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü boyutunu yeniden tartışmaya açtı.
2: Laikliği benimseyen İslam ülkelerinde özellikle inançla ilgili tek kural, kaideler Müslümanlara uygulanıyor. Diğer dine mensup insanlar bu tür kurallara takılmadan eğitim ve öğretimlerini görebiliyorlar. Bütün haklardan da istifade edebiliyorlar. Ne yazık ki 28 Şubat'ta da biz bu topraklarda aynı zulümleri, zorbalığı gördük. Ama akabinde bambaşka bir nesil geldi ve o 28 Şubat zulmünü yapanların nasıl bir akıbet uğradığını hepimiz şahitlik ettik. Efendim bir diğer başlığa geçiyoruz. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye sunduğu 7 şarttan bazılarının kabul edildiğini açıkladı. Ancak Tahran yönetimi Washington'ın yanıtını yetersiz bulduğunu bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, diplomaside eski döneme dönmeyeceklerini söylerken Savunma Bakanı Vekili Mecit İbnur Rıza da ABD'ye sert mesajlar verdi.
1: Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimde diplomasi ve karşılıklı mesajlar gündemdeki yerini koruyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Tahran yönetiminin boğazın açılması için öne sürdüğü 7 şartın bazılarını kabul ettiğini açıkladı. Ancak Rızai, Washington'ın yanıtını yeterli bulmadıklarını vurguladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rızai, İran'ın diplomatik yaklaşımının değiştiğini belirterek eski duruma geri dönmeyeceklerini ifade etti. Tahran'dan gelen mesajlar diplomasiyle sınırlı kalmadı. İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecit İbnur Rıza, başkent Tahran'da sanayi kuruluşlarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Yarı resmi

0: Nim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İbnur Rıza, ülkesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini ve milli güvenliğini korumak için hazırlıklı olduğunu söyledi. Savunma Bakan Vekili ABD'ye hitap ederek "Ateşle oynamayın, silahlı kuvvetlerimizin eli dolu" ifadesini kullandı. İranlı yetkili, bilim, sanayi ve savunma alanlarında ülkenin kapasitesinin artırılmasının gerekli olduğunu da vurguladı. Tahran yönetimi, milli güvenlik ve ulusal çıkarların korunması konusunda geri adım atmayacağı mesajını verdi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürülen 7 şartın ne kadarında uzlaşma sağlandığı henüz netleşmedi. İran'ın ABD'nin yanıtını yetersiz bulduğunu açıklaması ve savunma kanadından gelen sert mesajlar, gerilimin diplomatik müzakerelerle aşılıp aşılamayacağı sorusunu gündemde tutuyor.
1: ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlarda geri adım atması Rusya ile anlaşmasına karşılık olarak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni bir yaptırım kararı geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'nın askeri sanayi kompleksini hedef alan 1600 yeni yaptırımın kabul edildiğini duyurdu.
0: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da düzenlenen toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kabul etti. Açıklama Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi. Toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alındığını kaydeden Kallas, "Bu, Rusya'nın savaşını başlatmasından bu yana yaptırım listemizde yapılan en büyük genişleme. Avrupa bir kez daha birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı. Yeni yaptırımların yarısından fazlasının balistik füze üretim zinciriyle bağlantılı olduğunu belirten Kallas, Avrupa Birliği üyelerinin Rusya'nın askeri sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımı kabul ettiğini duyurdu. Siyonist soykırımcılara silah vermeyi ve Filistin halkına karşı soykırım yapmalarını görmezden gelen Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, yaptığı 200'lü açıklaması ise büyük tepki çekti. Kallas, Rusya'nın Ukraynalıları öldürmek için kullandığı silahları üretmesini önemli ölçüde daha zor, daha yavaş ve daha maliyetli hale getiriyoruz ifadelerini kullandı.
1: Pakistan'da bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi. İslamabad yönetimi eski başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi tarafından yönetilen Hayber Pahtunva eyaletinde olağanüstü hal ilan ederek yönetimi valiye devretti.
0: Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında düzenlenen acil kabine toplantısında Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunva eyaleti gündeme alındı. Toplantının ardından eyalet hükümetinin askıya alınması ve vali yönetiminin uygulanması kararlaştırıldı. Dawn gazetesinin Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre kabine üyeleri eyalet hükümetinin terörle mücadele çabalarından kasıtlı olarak uzak durduğunu değerlendirdi. Durumun ciddiyeti nedeniyle anayasal yetkilerin kullanılmasını öneren kabinenin kararını Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari onayladı. Kararla birlikte Hayber Pahtunva eyaleti, federal hükümeti temsil eden valinin yönetimine geçti. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kararla eyalette güvenliği sağlanması amacıyla ordu birlikleri ve askeri unsurların konuşlandırılmasına izin verildi. Kararda askerlerin can güvenliğinin sağlanması, vatandaşların kişi ve mal güvenliğinin korunması ve kamuya ait tesislerin güvenliğinin temini amacıyla görevlendirileceği kaydedildi. Yetkilendirmenin olağanüstü hal ve vali yönetimi uygulaması boyunca geçerli olacağı ifade edildi. 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski başbakan İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep eden binlerce destekçisi, Hayber Pahtunva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir araya gelerek başkente doğru hareket etmişti. Gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği İslamabad'ın girişleri barikatlarla kapatılırken, kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı.

0: Sudan İnsan Hakları Örgütü, acil durum avukatları Mısır'ın Sudan'ın sınırına hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. İddiaya göre Sudan sınır bölgesinde bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında 72 kişi hayatını kaybetti.
1: Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan merkezli insan hakları örgütü acil durum avukatlarından yapılan açıklamada Mısır Hava Kuvvetleri'nin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada da bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor. Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Mısır Hava Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndansa henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
0: Endonezya'da orman yangını vardı. Orman yangını yerleşim yerlerini sardı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler 305 evi küle çevirirken yaklaşık 500 kişi bölgeden tahliye edildi.
1: Endonezya'nın Bangka Belitung adalarında orman yangını çıktı. Alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yayılması sonucu 305 ev tamamen yandı. Yerel Afet Yönetim Ajansı, cumartesi günü başlayan yangının devam ettiğini ve 500 kişinin en yakın okul binasına ve camiye tahliye edildiğini aktardı. Açıklamaya göre, 20 dönümden fazla alana yayılan yangından en az 800 kişi etkilendi. Olayda can kaybı bildirilmedi. Afet Yönetim Ajansı, kuvvetli rüzgarlar, turbalık arazi yapısı, sınırlı su kaynakları ve etkilenen yerleşimlerde evlerin inşasında ahşap kullanılması gibi etkenlerin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Endonezya genelinde yaklaşık 202 bin hektarlık alan yangınlarda zarar gördü. Sivil toplum kuruluşları ise takip eden aylarda buna ek olarak 600 bin hektar veya daha fazla alanın yanmış olabileceğini tahmin ediyor.
0: Umuda yolculuk bir kez daha faciayla son buldu. Cibuti açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu en az 139 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi ise denizde kayboldu.
1: Daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin deniz yolculuğu büyük bir faciayla son buldu. Cibuti açıklarında Yemen'e doğru hareket eden 300'den fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, teknenin alabora olması sonucunda 15'i çocuk olmak üzere en az 139 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişidense hala haber alınamadığını açıkladı. Teknenin alabora olmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cibuti'li ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tamamının Etiyopyalı olduğu belirtilen 80'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Göz örgütünün Cibuti misyonu şefi, açıklanan can kaybı sayısının yalnızca Cibuti'de yetkililer tarafından defnedilen kişileri kapsadığını vurguladı. Bazı göçmenlerin hayatını kaybeden diğer kişileri defnettiğini belirten Koysak, bu naaşların yetkililer tarafından doğrulanana kadar resmi can kaybı istatistiklerine dahil edilmeyeceğini ifade etti. Bölgede arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları sürüyor. Cibuti ile Yemen arasındaki en dar noktada yaklaşık 20 kilometre genişliğe sahip olduğu belirtilen Babül-Mendeb Boğazı, Afrika boynuzu üzerinden göç eden binlerce göçmenin kullandığı tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Cibuti, göçmenlerin Yemen'e geçiş noktası olmasının yanı sıra, Yemen'de yeniden şiddetlenen çatışmalardan kaçan binlerce kişi için de bir sığınma ve geçiş güzergahı niteliği taşıyor.
0: Evet. Efendim yeniden iç gündemle devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı 22 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada son 5 günde nitelikli dolandırıcılıkla bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheliden 137'si tutuklandı.
1: Türkiye genelinde siber suçlara yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çalışma yürütüldü. Bu kapsamda son 5 günde Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir olmak üzere 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 137'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemelerce tutuklanırken 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı ve oto yedek parça gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların bahis ve kumar oynattıkları, sitelerin para nakline aracılık ettikleri, reklamlarını yaptıklarıyla vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Öte yandan yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar ve trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında 936 hesap ve şahıs belirlendi. Örgütlere yönelik sanal devriye çalışmalarında ise 553 hesap ve şahıs saptandı. Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç unsuru paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3501 hesap ve şahsın tespiti yapılırken, 864 link adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.
0: Zehir tacirlerine yönelik de Ankara, Tekirdağ ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 144 zanlı olduğu adliyeye çıkarılan şüphelilerden 80 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ankara'da kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 4 ile 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 102 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Aramalarda ayrıca 4 hassas terazi, 2 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör ve 62 tabanca fişeği bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirilenler arasında yer aldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Projeli dosyalar kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağ Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle 30 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 7 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir operasyon haberi de Hatay'dan geldi. Polis, İskenderun ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Ekiplerin 12 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmalarda 2 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
0: Antalya, Kahramanmaraş ve Batman'da yaşanan trafik kazalarının bilançosu ağır oldu. Antalya'da aracın şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Batman'da ise aracın takla atması sonucu 2 sağır, 11 kişi yaralandı.
1: Türkiye peş peşe yaşanan trafik kazalarıyla sarsıldı. Antalya'da Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine giden hafif ticari araç, aşağı mevkiinde virajda bariyerleri aşarak 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Taklalar atarak uçurumdan düşen araç için olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 4 genç ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoy kaza yaptı. Afşin-Elbistan karayolunda kamyonetle otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aralarında MHP, Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç ve il başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Karakoç'un hava ambulansıyla Ankara'ya nakledilmesi bekleniyor. Bir kaza haberi de Batman'dan geldi. Batman-Gercüş karayolunda Hasankeyf tüneli geçişinde minibüsün lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan ikisi ağır 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman ve Gercüş devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı otobüs tır kazasında iki şoför tutuklandı. Kavşağa kaçıran otobüsün geri manevra yaptığı sırada tırın çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıkarken otobüsün yedek şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıkan tur otobüsünün tırla çarpıştığı kazada otobüs şoförü MA ile tır şoförü HK tutuklandı. Otobüsün yedek şoförü MY ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişi hayatını kaybettiği ve 27 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde geri gitmeye çalışan otobüse tırın çarptığı, çarpmanın etkisiyle otobüsün yan yattığı ve tırın yoldan çıktığı anlar yer aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada yaralanan yolcularla ilgili bilgi paylaştı. Bakan Memiş, yaralılardan birinin durumunun ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olduğunu açıkladı. Manisa Valiliği de yaralılardan 13'ünün taburcu edildiğini, 13'ünün tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şoförün ifadeleri ortaya çıktı. Otobüs şoförü MA, yolcuların kavşağa kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını anlattı. Tır şoförü HK ise otobüsü kendi şeridinde gördüğünü, sola manevra yapamadığı için çarpışmanın meydana geldiğini ifade etti. Yedek şoför MY de çarpmanın etkisiyle ön koltuklara savrulduğunu söyledi. Otobüsün ait olduğu tur firması ise kazanın şoförün bireysel hatasından kaynaklandığını ileri sürerek sorumluluğu reddetti. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek başlatılan soruşturmada kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

0: Bilim insanları gen terapisi ve kameralı özel gözlükleri birleştiren yöntemle ileri derecede görme kaybı yaşayan bazı hastaların yeniden nesneleri algılamasını sağladı. 10 hastanın katıldığı klinik denemede 7 kişi de ışığa duyarlılık arttı.
1: Kalıtsal bir göz hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybedenler için yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Gen terapisiyle özel kameralı gözlükleri birleştiren yöntem, ileri derecede görme kaybı yaşayan bazı hastaların çevrelerini daha iyi algılamasını sağladı. Tedavide kehribar rengi ışığa duyarlı, krimson proteinini üretme talimatını taşıyan bir gen, hastaların gözlerine enjekte ediliyor. Kameralı özel gözlükler ise çevredeki görüntüleri ışık darbelerine dönüştürerek retinadaki hasar görmemiş hücrelerin uyarılmasını sağlıyor. İleri düzeyde retinitis pigmentosa hastası 10 kişiyle yürütülen klinik denemede 7 hastanın ışığa duyarlılığında belirgin artış gözlendi. Katılımcılardan 6'sı ise klinik açıdan anlamlı iyileşme kaydetti. Bazı hastalar nesneleri algılayabilme ve kapı girişlerini tespit edebilme becerisi kazandı. Beyin aktivitesi ölçümleri oluşturulan görsel sinyallerin beynin görme merkezlerine ulaştığını ortaya koydu. Ancak tedavi hastaların okumasını veya yüzleri tanımasını sağlayacak düzeye henüz ulaşmadı. Uzmanlara göre bu çalışma optogenetik yöntemlerle görme işlevini geri kazandırmaya yönelik araştırmalarda önemli bir adım. Ancak denemenin yalnızca 10 hastayı kapsaması ve elde edilen iyileşmenin sınırlı olması nedeniyle yöntemin etkinliğinin daha geniş çalışmalarla değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Teknoloji.
0: Efendim, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.

Kalbe dokunan kelam, zihni aydınlatan hikmetli bir sohbet. Günün karmaşasından uzaklaşıp maneviyatın dinginliğinde sığınacak bir liman arayanlara kapılarını açıyor. Mehmet Emre'nin samimi ve derinlikli anlatımıyla İslami ilimler, güzel ahlakın esasları ve hayatın manevi ölçüleri mektepte buluşuyor. Kur'an ve sünnet ışığında, inancımızın rehberliğinde, gönül dünyamıza yapacağımız bu huzur dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Mektep, yarın saat 11'de, ailemizin kanalı Rehber TV'de.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol D Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47, 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945, 0534 488 66 çift 0.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Ashab-ı kiramdan öğütler. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh. Hükümdarlar doğru yoldan çıkınca. Ebu Bekir radıyallahu anh hutbe okumak için minbere çıktı. Yüce Allah'a hamd edip Resulüne salat getirdikten sonra şöyle söyledi. İyi bilin ki dünya ve ahirette en bahtsız kimseler hükümdarlardır. Sahabiler hemen başlarını kaldırdılar. Ebu Bekir radıyallahu anh da onlara ''Ey cemaat, ne oluyor size? Hemen itiraz ediyorsunuz. Hükümdarlardan birisi makamına geçtiğinde Allah onu elindekilere değer vermeyen, başkalarının elindekilerine göz diken biri haline getirir. Ömrünün yarısını giderir. İçine korku verir. Azı çok, çoğu az görür. Bolluktan bıkıp usanır. Onda nikah zevki kalmaz.'' İbret almaz, güvenmez. Geçmez para, aldatıcı serap gibidir. Görünüşte neşeli, aslında üzgündür. Gölgesi ortadan kalkıp canı çıkınca, Allah onu ağır bir sorgudan geçirir. Kendisine iman eden, kitabına ve peygamberinin sünnetine göre hüküm verenlerin dışındakileri, Allah'ın affetmesi çok uzak bir ihtimaldir. Haberiniz olsun, affedilenler yoksullardır. Bugün siz Peygamber aleyhissalatü vesselamdan hemen sonraki halifenin zamanındasınız. Yol ayrımındasınız. Benden sonra despot ve zorba bir idare, bölünmüş parça parça olmuş bir ümmet ve akan bir kan göreceksiniz. Batılın bir kımıldaması, haktakilerin de bir şaşkınlığı olursa ortada bir şey kalmaz. İnsanlar ölür, fitneler canlanır, sünnetler ölür. Mescitleri terk etmeyin. Kur'an'a danışın, ibadete sarılın, cemaat ve topluluktan ayrılmayın. İstişareden sonra kesin karar verilmelidir. Uzun süre görüşüldükten sonra satış akdi yapılmalıdır. İşte harşane denilen yer. Oraya yakın yerlerin fethedildiği gibi uzak yerler de fethedilecektir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. İyiliğin başı. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Her şeyin bir başı vardır. İyiliğin başı da onun hemen yapılmasıdır. Osman bin Affan radıyallahu anh. Günahkarın isteği. Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Zina eden kadın bütün kadınların zina etmesini ister. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Tevazu ve övünme. Birisi Ali radıyallahu anh'ı övdü. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Ben söylediğinin altındayım. İçinden geçirdiğinin de üstündeyim. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Duanın azı. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemekteki tuz kadar olan samimi dua yeterlidir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Gerçek iman. Kul gerçekten iman etmedikçe imanın zirvesine ulaşamaz. Yine fakirliği zenginlikten, tevazuyu şeref ve üstünlükten daha çok sevmedikçe, ona göre öven de yeren de eşit oldukça imanın zirvesine çıkamaz. Abdullah bin Mesud'un arkadaşları onun bu sözlerini şöyle yorumlamışlardır. İnsan helal malla fakir kalmayı, haram olanla zenginleşmeye, Allah'a boyun eğmede tevazuyu, günaha dalarak yücelmeye tercih etmedikçe, ona göre öven de, yeren de eşit oldukça imanın zirvesine varamaz. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh. Sonlar. Ebu Musa radıyallahu anh ölmeden önce çok aşırı gayret sarf etmişti. Ona artık çok çalışma, kendine acı dediler. O da şöyle cevap verdi. Atlar yarışta, sona yaklaştıklarında bütün gayretlerini gösterirler. Halbuki benim kalan sürem bundan daha azdır. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
4: Kurt İsmail Paşa Camii. 1869-1875 yılları arasında Diyarbakır'ın valisi Kurt İsmail Paşa tarafından kardeşi Medet Bey adına yaptırılmıştır. Mimari belli olmayan cami, Dağ Kapı semtini Seyran Tepe'ye bağlayan yol üzerindedir. Sur dışında yapılmış ilk yapı olan Kurt İsmail Paşa Camii, sur içerisindeki diğer camilerden çok farklı tasarlanmış, tek katlı, kargih malzeme kullanılmıştır. Plan itibariyle cami mimarisinden çok türbe mimarisini anımsatmaktadır. Yapı sekizgen bir ana mekan ve bu mekanı sekizgen olarak çepeçevre çeviren bir revaktan meydana gelir. Yapının minaresi beden duvarına oturtulmuş bir şekilde Diyarbakır'daki diğer minarelerden farklı olarak inşa edilmiştir.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: İnsanoğlu yaratılış itibariyle günaha meyyal olan varlıklardır. Yaşamış olduğu süre zarfında günah işleyebilir. Ama bu günahlar işlendiği takdirde kalbin, bedenin, ruhun bundan rahatsız olması gerekir. Eğer günahlar devam eder, kalp bundan rahatsız olmaz ise, ruh ızdırap duymaz ise zamanla insanın kalbi çamurlaşabilir. Allah muhafaza eylesin. Futbol maçı izleyenler çok iyi bilir ki futbol sahasının zemininde yağmur yağmış ve çamur var ise hakem gelir yukarıdan topu bırakır. Eğer top sekmediği takdirde hakem maçı ileri bir tarihe erteler, bu sahada futbol oynanmaz der. Bizim de işlemiş olduğumuz günahlara karşın ruhumuz, kalbimiz, bütün benliğimiz rahatsız olmadığı takdirde Allah muhafaza eylesin, bizim kalbimiz de çamurlaşmıştır. Çamurlaşmış olan bir kalp Allah'ı zikretmez, Allah'ı anmaz, Allah ile beraber olamaz. Ele bi zikrillahi tetme'innul kulub. Dikkat edin, kalpler yalnızca ve yalnızca Allah'ı zikretmek ile mutmain olur.

Bunu arıyoruz rahmetini, şefkatini. Rüyada olsa bile gülümse, gülümse, gül sevgili, gül sevgili.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21 Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diyar Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz.
4: Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Halk Avşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Medine Hac Malzemeleri Toplam ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, gördüğü bir rüya üzerine çok genç yaşındayken Müslüman olmuştu. Annesi onu dininden dönmeye zorlayıp, o da bu tehditlere aldırmadan imanını koruyunca, Cenab-ı Hak Lokman suresindeki şu ayeti kerimeleri indirmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Biz insana ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Ana baba seni körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlarla güzel geçin. Bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır. O zaman yaptıklarınızı size bildiririm. Sadakallahül azim. Delikanlının gönlünde birbirini tutmayan birçok duygu çarpıyordu. Ama en sonunda hayır şerre, iman da küfre galip geldi. Gelelim kıssanın kahramanına. Bu Mekke gençlerinin en soylularından ve ana babası en itibarlı kimselerinden olan bir gençtir. İşte bu genç Sa'd bin Ebi Vakkas'tır.

Mekke'de peygamberlik nuru doğduğu zaman Sa'd bin Ebi Vakkas, nazik ana babasına karşı çok itaatkar ve özellikle annesini çok seven bir delikanlıdır. O gün Sa'd, 17. baharını karşılamış olmasına rağmen olgun yaştakilerle yaşlıların akıl ve bilgisine sahiptir. Mesela o, yaşıtlarının ilgi duyduğu çeşitli eğlencelere gitmezdi. Onun işi gücü ok ve yay yapmak, atıcılık talimleriyle uğraşmaktı. Sanki o kendisini büyük bir mücadeleye hazırlıyordu. Yine o, halka arasında gördüğü inanç bozukluğunu ve kötü hali beğenmiyordu. Sanki içinde bulundukları karanlıktan kurtarması için güçlü, sağlam ve şefkatli bir elin onlara uzanmasını bekliyordu. İşte böyle bir haldeyken aziz ve celil olan Allah, bütün insanlığa bu şefkatli ve yapıcı eli ikram buyurdu. Bu, yaratıkların efendisi Muhammed bin Abdullah'ın eliydi. O elin içinde sönmeyen ilahi yıldız olan Allah'ın kitabı vardı. Sa'd bin Ebi Vakkas, hidayet ve hak davetini kabul ettiğinde Müslüman erkeklerin üçüncüsü veya dördüncüsü olmuştu. Bununla övünerek, "İslam'ın üçte biri olarak 7 gün kaldım," derdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Çünkü Sa'd da bu hilalin yakın bir zamanda dolunay olacağını müjdeleyen üstünlük ve mertlik alametleri vardı. Sa'd da Mekke gençlerini onun yolunda gitmeye ve onun gibi Müslüman olmaya teşvik eden soy sop üstünlüğü de vardı. Bütün bunların üstünde Sa'd, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dayılarındandı. O Zühreoğullarındandı. Zühreoğulları ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine binti Vehb'in ailesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dayıya sahip olmaktan şeref duyardı. Şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerle otururken Sa'd bin Ebi Vakkas'ın geldiğini görünce yanındakilere şöyle demişti. Bu benim dayımdır. Böyle bir dayısı olan var mı? Ancak Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Müslümanlığı pek kolay geçmemişti. Bu mümin genç acı ve ağır bir imtihanla karşılaşmıştı. Bu sert ve çetin imtihandan dolayı onun hakkında ayet nazil olmuştu.

Bu benzersiz imtihanı anlatması için sözü Sa'da bırakalım. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. İslam'a girmeden 3 gün önce rüyada kendimi kapkara bir yerde gördüm. Bir şey göremiyordum. Derken ay doğdu. Onun aydınlattığı yolu takip ettim. Benden önce bu aya uyan kimseleri gördüm. Bunlar Zeyd bin Harise, Ali bin Ebi Talip ve Ebu Bekir'di. Onlara buraya ne zaman geldiniz dedim, şimdi dediler. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gizli gizli İslam'a davette bulunduğunu öğrendim. Anladım ki Allah benim iyiliğimi murad etmiş ve beni onunla karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı istemişti. Koşa koşa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Onu Eciyat mahallesinde buldum. İkindi namazını kılmaktaydı. Hemen Müslüman oldum. Rüyamda gördüklerimden başkası benden önce henüz Müslüman olmamıştı. Annemse Müslüman olduğumu duyunca küplere bindi. Çünkü ben ona çok itaat eden ve onu seven birisiydim. Bana gelip, "Sa'd, girdiğin bu din nedir böyle? Seni anne ve babanın dininden çevirmiştir. Mutlaka yeni dinini terk edeceksin. Yoksa ölünceye kadar yemek yemeyeceğim ve su içmeyeceğim. O zaman da sen çok üzülürsün. Yaptığına pişman olursun. Ebediyete kadar da insanlar seni ayıplar," dedi. Bunun üzerine ben de, "Ne olur anneciğim, bunu yapma. Ben herhangi bir şeyden dolayı dinimi terk edemem," dedim. Fakat annem dediğini tuttu. Yemeği içmeyi bıraktı. Günlerce yemeden içmeden durdu, zayıf düşüp halsiz kaldı. Hayatını devam ettirecek kadar biraz yiyip içmesini istemek için sık sık yanına gidiyordum. O da şiddetle karşı çıkıyor, kendisi ölünceye veya ben dinimi terk edinceye kadar yememeye yemin ediyordu. Bu arada ona, "Anneciğim, Allah'ı ve onun elçisini senden çok seviyorum. Vallahi senin 1000 canın olsa ve bunlar birer birer çıksa ben yine dinimden dönmem," dedim. Benim ciddi olduğumu görünce durumu kabullenip istemeye istemeye yemek yedi ve su içti. Allah Teala bizim hakkımızda şu ayeti kerimeyi indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana baba seni körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlarla güzel geçin. Sadakallahül azim.

Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Müslüman olduğu gün, Müslümanların en iyi günü ve İslam'ın en hayırlı günü olmuştu. Bedir'de Sa'd ve kardeşi Ümeyr'in önemli bir durumları vardı. Ümeyr o gün ergenlik çağını birazcık geçmiş bir delikanlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harpten önce Müslüman ordusunu kontrole çıktığında Sa'd'ın kardeşi Ümeyr, peygamberin onu görüp yaşının küçüklüğü sebebiyle kabul etmemesinden korktuğu için gizlenmişti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmüş ve kabul etmemişti. Ümeyr ağlamaya başladığında peygamber ona acıyıp harbe katılmasına izin vermişti. Sa'd sevinerek yanına geldi. Küçük olduğu için kılıcının bağına bağlayıverdi. İki kardeş Allah yolunda tam manasıyla dövüşmeye başladılar. Çarpışma sona erdiği zamansa Sa'd Medine'ye tek başına dönmüştü. Ümeyr'i Bedir toprağında şehit olarak bırakmıştı. Uhud'da Müslümanlar bozguna uğrayıp dağıldıkları ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sayıları onu bulmayan birkaç kişi arasında kaldığı zaman Sa'd bin Ebi Vakkas ok ve yayıyla onu korumak için savaş alanında kalmıştı. Attığı her ok bir müşriği yere seriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ok atışını görünce şu sözlerle onu ok atmaya teşvik ediyordu. At Sa'd, at, anam babam sana feda olsun. Sa'd hayatı boyunca bu sözlerle övünmüştü. Bu konuda şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anam babam sana feda olsun sözlerini benden başka hiç kimseye söylememiştir.

Ancak Sa'd, Halife Hazreti Ömer'in İranlıların üstünlüklerine ve saltanatlarına son veren ve yeryüzünde putperestliğin kökünü kazıyan bir harbe karar verip, ülkedeki bütün valilerine silahı, atı, yiğitliği, fikri, şiir ve hitabette meziyeti ve harp için faydalı bir şey olan herkesi bana gönder diye mektup yazdığında şerefin doruğuna ulaşmıştı. Medine'ye her taraftan akın akın mücahitler gelmeye başladı. Hepsi toplandığı zaman Ömer ileri gelenlere büyük orduya kimi komutan tayin edeceğini danıştı. Onlar hep birazdan kükremiş aslan gibi Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tavsiye ettiler. Bunun üzerine Ömer sancağı ona teslim etti. Büyük ordu Medine'den ayrılmaya karar verdiğinde Ömer bin Hattab onu uğurlarken komutanına şu tavsiyeleri yaptı. Sa'd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı ve sahabisi denilmesi seni gururlandırmasın. Çünkü Allah kötülüğü kötülükle silmez, kötülüğü ancak iyilikle siler. Sa'd, şüphesiz Allah'ın kimseyle akrabalığı yoktur. Ancak Allah'a itaat vardır. İnsanların asil olanı da olmayanı da Allah katında eşittir. Allah insanların Rabbidir. Onlar da Allah'ın kullarıdır. İnsanlar takva ile birbirlerine üstün gelir. Allah katındakilere Allah'a itaatle erişilir. Peygamberin yaptığı işe bak ve ona sarıl. Çünkü o yapılması gerekli olandır demişti. Mübarek sahabe ordusu hareket etti. Orduda 99 Bedir Harbi'ne katılan 310 küsür Rıdvan beyatine kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet etmek şerefine nail olan, 300 Mekke'nin fethinde Resulullah'la birlikte bulunan ve 700 sahabe çocuğu vardı. Sa'd ordusunu Kadisiye'de topladı. Müslümanlar son gün öldürücü darbeyi vurmaya karar verip düşmanlarını çepeçevre sardılar. La ilahe illallah ve Allahu Ekber sesleriyle her yönden düşman saflarına saldırdılar. İran ordusunun komutanı Rüstem'in başı Müslümanların mızraklarının ucunda havaya kalkınca düşmanların kalplerinde korku ve heyecan uyandı. Öyle ki bir Müslüman İranlı bir askere yanına gelmesi için işaret ediyor ve o da çıkıp geliyordu. Ganimetler sayılmayacak kadar çoktu. Düşman büyük kayıplar vermişti.

0: Allah Sad'a uzun ömür ve zenginlik vermişti. Ölümü yaklaştığında Sad eski yün cübbesini getirtip beni bununla kefenleyiniz. Çünkü ben Bedir'de müşriklerle bu cübbeyle karşılaştım. Allah Teala ile de bununla karşılaşmak istiyorum demişti. Büyük sahabelerden ve ilk Müslümanlardan olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ve dayısı meziyetlerini üzerinde bulunduran ve hakkında vahiy nazil olmuş bulunan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas gıpta edilecek bir ömür yaşadığı gibi yine gıpta edilecek bir ahiret hayatı yaşayacağı muhakkaktır. Allah Sa'd bin Ebi Vakkas'tan razı olsun ve onu da razı etsin. Amin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda cemaate katılmayan kimseleri fark edince yerime namaz kıldıracak bir kişiyi tayin ederek girip cemaatten özürsüz olarak geri kalan kimselerin evlerini yakmayı düşündüm buyurdular.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM. Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Yer çekimi sabit değildir. Yer çekimi her zaman vardır. Ancak dünyada bazı yerlerde yer çekimi kuvveti diğer yerlere kıyasla daha azdır. Örneğin Kanada'nın Hudson Bay bölgesinde yer çekimi diğer bölgelere kıyasla daha azdır. Çünkü bu bölgede karasal alan azdır. Buzullar geriye doğru çekilmektedir ve dünyanın çekirdeğindeki magma bu bölgede farklı hareket etmektedir. Dünyanın manyetik kutupları hareket ediyor. Kuzey manyetik kutup aslında daha da kuzeye doğru hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki bu hareketi aslında kutup çevresinde yapıyor. En sonunda kutuplar değişecek, oldukça sorunlu bir durum gibi gözüküyor ama daha önce de meydana gelmişti. Dünya bazen ziyaretçi alır. Dünyanın yalnızca bir uydusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bazı dönemlerde bir gök taşı Vesta dünyanın yörüngesine doğru çekilir ve 9 ay boyunca dünyanın etrafında kalır. Ay okyanuslarda gelgitlere sebep olur. Dünya etrafında dönen ay deniz seviyelerini kontrol eder ve gelgitlere sebep olur. Tıpkı dünyamızda meydana gelen depremler gibi ayda da depremler meydana gelir ve bu depremler de gelgitlere sebep olabilir.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
10: Telefon 0534 927 99 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bir konu, bir hadis.
1: Vist hanzariz ujara biyer.
2: Bavu.
1: Punca sezon med, behotay.
2: Bavu.
3: Bu ataşu.
1: Au da iriz ma bentera vet.
2: Bavu, namaz yeri, çendikar.
3: Lele bu kem de ataşu, bir çeyken namazda. Tamam sevir biz yerin. Tabi bil te humusi.
0: Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretiniz. Yine Efendimiz Aleyhisselam'a çocukların namazı ne zamandır diye sorulduğunda sağını ve solunu ayırt ettikleri vakittir buyurmuştur.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
11: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
15: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
16: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
17: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
18: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
19: ...93. Bölüm. Ramazan ayının çıkmasına 2 gün kala Resulullah Efendimiz bir konuşma yaparak fıtır sadakasından bahsettiler. Ramazan'ı takip eden Şevval ayının ilk gününün Allah Teala tarafından müminlere bir bayram olarak tayin edildiği, o günün yeme, içme ve neşe günü olduğu, o günde fakirlerin de sevindirilmesi için büyük küçük, kadın erkek, hür yahut köle her şahıs başına bir günlük yiyecek dağıtılmasını ve bunun bayram namazını kılmadan verilmesini emretti. Verilecek miktar hurma, buğday, arpa, kuru üzüm gibi günlük yiyecek çeşidiydi. Sözün özü şu cümlede toplanmaktaydı: onları o gün aç dolaşmaktan kurtarınız. Resulullah Efendimiz bayram günü sabah namazından sonra bayram namazının kılınacağı namazgaha gelinmesini, buluğ çağına ermiş bütün erkek ve kadınların orada hazır bulunmasını emretti. Yalnız aybaşı halinde bulunan hanımlar namaz kılmayacak ve bir köşede duracaklardı. Kadınlardan Ümmü Atiye söz istedi. ''Ey Allah'ın peygamberi, doğru dürüst giyecek elbisesi olmayanlar için ne buyurursun?'' Fazla giyeceği olan bir bacısını giydirsin. Böylece herkesin namazın kılınacağı yerde hazır bulunması gerektiği anlatılmış oluyordu. Efendimiz bayram sabahı sabah namazını mescitte kıldı. Kadın erkek bütün Müslümanlar toplanmışlardı. Onlara bayram günüyle ilgili sözler söyledi. Vazifelerini anlatan bir konuşma yaptı. Sonra ezansız ve kametsiz 2 rekat namaz kıldırdı. Namazın her rekatında 3'er defa fazladan tekbir aldı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı. Bilal'in omzuna dayandı. Bayram namazı hutbesi olmak üzere bir konuşma yapacağını bildirdi. Sizlerden dileyen hutbeyi dinlesin, dileyen gitsin buyurdular. Allah'a hamd ve sena ile başlayan bir konuşma yaptılar. Ön sıralarda her zaman olduğu gibi erkekler vardı. Kadınlara sesini duyuramadığı için saflar arasında ilerledi, onların bulunduğu yere geldi. Bilal yine yanındaydı. Bir eli Bilal'in elini tutar halde olmak üzere onlara nasihat etti. Konuşma arasında şu ayeti de okudu. Ey peygamber! Mümin kadınlar sana geldiklerinde hiçbir varlığı Allah'a eş tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kendi aralarında bir iftira düzmemek ve emrettiğin hususlarda sana isyan etmemek dile. Hiç şüphe yok ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. bu ayeti onlara karşı okuduktan sonra, ''Siz bu hal üzere olmaya söz veriyor musunuz?'' dedi. İçlerinden bir kadın ayağa kalktı. ''Evet ey Allah'ın peygamberi, söz veriyoruz.'' dedi. ''O halde sadaka verin. Çünkü sizin çoğunuz cehennemin yakacağıdır.'' Bu defa kırmızıya çalar, siyah yüzlü bir kadın ayağa kalktı. ''Neden dolayı ey Allah'ın peygamberi?'' dedi. ''Çünkü siz halinizden çok şikayet eder. Kocanızın hakkını inkara kalkışırsınız. Yaptığı bir sürü iyiliği varken bir fenalık gördüğünüz zaman senden ne iyilik gördüm dersiniz.'' Bu arada kadınlar sadaka olarak ellerinde olanı veriyorlardı. Kimi parmağındaki yüzüğünü, kimi kolundaki bileziğini, kimi de kulağındaki küpesini çıkartıp getiriyor, Bilal'in eteğine bırakıyor. Bu arada Bilal de ''Getirin, anam babam size kurban olsun.'' diyordu. Daha sonra bayram yerine gelenler dağıldılar. Nebi Ekrem Efendimizin dönerken ayrı bir yoldan yürümeyi tercih ettiği görüldü. Bayram namazına gelmeden oruç olmadığını göstermek üzere bir şeyler yediği de biliniyordu. Ebu Leheb, Ümmül Fadıl'dan yediği dayağın acısıyla yatağa serildikten sonra bir daha belini doğrultamadı. Günler onu sıhhat bulabilme ümidinden uzaklaştırıyordu. Bu arada vücudunda mercimek büyüklüğünde sivilceler çıkmaya başladı. Azalacak yerde artan, arttıkça dayanılmaz acılarda peşinden getiren bu hastalığı Araplar Adese hastalığı diyorlardı. Mercimek hastalığı anlamına geliyordu. İhtimal ki bu sivilceler içini dolduran sıkıntının bir sonucuydu. Geçen günler bu sivilceleri suyla, irinle doldurdu. Daha ölmeden kokmaya başlamıştı. Ebu Leheb'in vücudu öyle ki kendi çocukları bile onun vücuduna el süremez, yanına yaklaşamaz olmuşlardı. Sivilcelerin çıkışının 7. günüydü. Ebu Leheb'in gözleri birden fal taşı gibi açılıverdi. Karşısında hiç görmediği, hiçbir insanın göremeyeceği derecede korkunç ve kuvvetli yaratıklar duruyordu. Bunların bir saniye evveline kadar burada olmadığına yemin edebilirdi Ebu Leheb. Sağından, solundan, önünden, ardından kuşatmışlardı. Bir tanesini bir defa görenin çıldırması içten bile değildi. Nereden gelmişler, içeri nasıl girmişlerdi? Burada onların işleri neydi? Bunları ne sormanın imkanı vardı, ne de düşünmeye zaman. ''Senin pis ve murdar canını cehenneme götürmek üzere geldik. Bak!'' Ebu Leheb çılgın kelimesiyle bile ifade edilemeyecek bir ateş deryası, bir alev deryası gördü. Ucu bucağı olmayan bu ateş ve alev denizinin sırf kendisi için hazırlandığı fikri doğdu içine. Bu arada yeğeninin ''Allah kelamıdır'' diye okuduğu sözlerden Ebu Leheb'in iki eli de kurusun. Onun kendi varlığı da öylece kurusun, mahvolsun. Malı ve kazandığı ona hiçbir fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Karısı da hem boynunda büyük bir ip olduğu halde, odun taşır halde oraya girecektir. Anlamına gelen bu surenin okunur gibi olduğunu duydu. Şimdiye kadar varlığına güvendiği serveti, gördüğü bu ateş denizine göre hiçbir şey sayılmazdı. Öyle ki dağlarıyla, vadileriyle koca Mekke şehri bile bu alev deryası karşısında el kadar bir yer tutmazdı. ''Ne? Ben mi gireceğim buraya? Yanılıyorsunuz. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Leheb'im. Yanılmış olmayasınız.'' diyemedi. Dedirtecek gibi değillerdi. Bağırta bağırta, bin türlü işkenceyle ruhunu cesedinden ayırdılar. Ceset o anda hareketsiz kalıverdi. Bundan böyle Allah'ın Resulüne karşı yürüttüğü çirkin muhalefetin cezasını, eline geçen büyük bir fırsatı değerlendiremediğine bin pişman olarak çekecekti. Aslında devlet kuşu onun başına konmuş bulunuyordu. Kainatın gül yüzlü efendisi onun kardeşinin oğlu olarak doğmuş, gözlerinin önünde kimsenin kusur bulamayacağı bir fazilet numunesi olarak büyümüştü. Onu her haliyle biliyor. Hiçbir Mekkelinin tanımayacağı derecede yakından tanıyordu. Fakat o, bu nimetlerden istifadeyi düşünmemiş, nimeti tepmişti. Ebu Leheb'in daha ölmeden leş haline gelen cesedi o gün evinde kaldı. Gömülmedi. İkinci gün Ebu Leheb'in oğulları onu gömmek istediler. Fakat yanına yaklaşılamayacak derecede iğrenç bir koku gelenlerin burunlarını kırıyordu. Geri döndüler. Üçüncü günde evinde kaldı ceset. Böylece Ebu Leheb pek sevdiği malının yanında 3 gecesini daha geçirmiş oluyordu. Ancak kokusu artık mahalleyi tehdit etmeye başlamıştı. Halk Ebu Leheb'in oğullarını kınadı. ''Bir babanızı gömmekten aciz kaldınız. Yazıklar olsun size.'' dediler. ''Biz ondan hastalık gelir diye korkuyoruz. Böyle bırakırsanız bütün mahalleye yayılacak bu hastalık. Daha sonra parasıyla tutulan adamlar tarafından üzerine uzaktan serpilen suyla yıkandı. Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömüldü. Böylece İslam'ın özellikle Resulullah Efendimiz'in bir düşmanı daha meydandan çekilmiş oluyordu.''

Bedir mağlubiyeti bütün Mekke halkını şiddetli bir zelzeleyle sarsmıştı. Harbe katılan bütün büyükler ya öldürülmüş ya esir edilmişlerdi. Feryat ve figan göklere yükseliyordu. Bu durum Ebu Süfyan'ın hoşuna gitmedi. Ayağa kalktı ve Mescid-i Haram'da toplu halde bulunan halka şöyle hitap etti. ''Siz ölülerinizi ağlamayın. Ölenleriniz için mersiye söylemeyin. Şayet ağlarsanız Muhammed'e ve arkadaşlarına duyduğunuz kin ve düşmanlık hafifler. Onları da kendinize güldürmüş, sevindirmiş olursunuz. Onlarla çarpışıp intikamınızı alıncaya kadar koku sürünmek ve kadınlarınızla yatmak size haram olmalıdır.'' Daha sonra Ebu Süfyan, Bedir'in intikamını almadıkça yıkanmayacağına, koku sürünmeyeceğine dair halkın önünde yemin etti. Bu söz ve davranış orada bulunanlara tesir etti. Ticareti aklı yatan bazıları da fazla dertli görünürsek Muhammed ve ashabı bizden bol bol para sızdırmanın yolunu bulur diyorlardı. Kimi aklı ererek, kimi de onun bunun kınayacağını düşünerek bu tavsiyeyi kabul eder göründü. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızıydı. Bedir'de en çok yakını ölen Hint'ti. Oğlu Hanzala, babası Utbe, yeğeni Velid ve amcası Şeybe öldürülmüş, diğer oğlu Amr ise esir alınmıştı. Bunlar en yakını olanlardı. O, bu olanları duyduğu zaman çılgına dönmüş fakat gözünden tek damla yaş çıkmamıştı. ''Sen de ağlamıyorsun ey Hint?'' dediler. ''Ağlamanın getireceği bir fayda olduğunu bilsem durmaz ağlardım. Onların en sevgililerin öldürüldüklerini görmedikçe üzüntüm asla eksilmeyecektir.'' dedi ve daha sonra ateş saçar gibi parlayan gözlerine eşlik eden bir sesle. ''Yemin ederim, babamı ve amcamı öldüren Hamza'nın ciğerlerini sökeceğime ve dişlerimin arasında çiğneceğime, yemin ederim, yemin ederim dedi. Verilen karar sıkı bir şekilde uygulanıyor. Kimsenin gözünden tek damla yaş çıkmıyordu. Ancak ihtiyar ve kör Esved'in yanına kölesini de alarak ara sıra şehrin dışına çıkmasında bir sır olduğunu nedense pek düşünen bulunmuyordu. Gerçekten de Esved iki günün birinde Mekke dışına çıkıyor, oğlu Zema ve Akil'in, torunu Haris'in hatıraları bulunan vadilere gidiyor, orada içki kadehlerini birbiri ardına yuvarlıyor. Kör kütük sarhoş oluncaya kadar içiyor, bol bol ağlıyor ve arada bir kölesine. ''Bu yaptıklarımı kimse görmesin, duymasın.'' diyordu. Meşhur şair Ümeyye bin Ebi Salt, bir zamanlar hak dini arayan bir insan olarak dolaşıp durmuş, bu yolda güzel şiirler söylemiş bir kimseydi. Temiz, dürüst fikirlerinin yanında peygamberliğin kendine verileceği hakkında bir kanaate de sahipti. Hira Dağı'nda nübüvvet müjdesinin Resulullah Efendimiz'e verilmesi Ümeyye bin Ebi Salt'ı haset duygularının büyümesine sebep oldu. Şahsına ait bir hakkın bir başkasına haksız yere verilmesi gibi kabul etmişti bunu. Bu defa Nebiler Serveri Efendimiz'i rahatsız eden şiirlerle hasedini açıkça ortaya koymaya başladı. Bir zaman Taif'te oturdu. Şam taraflarına yaptığı bir seyahatten dönerken yolu Bedir'e uğradı. Muharebe henüz bitmiş, müşriklerin üzerine atılan topraklar kurumamış denilebilirdi. Ümeyye, dostları için gözyaşları döktü. Orada söylediği bir şiirdi. ''Şayet peygamber olsa akrabalarını burada öldürür müydü?'' diyordu. Daha sonra sürdü devesini Taif'e. Bundan sonra Ümeyye için tek sefer kalmıştı. Ahiret seferi. Ancak orada rahat bulacağı, iyi bir karşılama törenine rastlayacağı söylenemezdi. Son nefesini verdiği anda içinde bulunduğu haset ve küfrün cezasını verme göreviyle bekleyen melekler tarafından alındı ve götürüldü. Esirler için fidyeler gönderiliyor,
fidyesi alınanlar serbest bırakılıyordu. Pek çoğu böylece serbest bırakıldı. Birkaç tanesi Ensar çocuklarına okuma yazma öğretmesi kaydıyla bağışlandı, bir esirin okuducağı çocuk sayısı 10'du. Şair Ebu Azze parasız pulsuz bir adamdı. Bütün serveti dilinde toplanmıştı. Kendisini kurtarmak üzere verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Hayatının bağışlanmasını istedi. ''Bizim aleyhimize konuşmamaya söz verebilir misin?'' Ebu Azze bu teklifi sevinçle kabul etti. ''Evet, söz veriyorum. Yemin ederim ki sizin aleyhinize tek kelime bile söylemeyeceğim. Hadi canının istediği yere git.'' Böylece bırakılan Ebu Azze, hayata yeni doğmuş bir insandaki hafiflikle Medine'den ayrıldı. Giderken Resulullah Efendimizin mertliğini, cömertliğini dile getiren bir şiir söylemekteydi. Ebul As için gönderilen malların içinde çıkan bir gerdanlık, bir çift gözün yaşla dolmasına sebep oldu. Yüce Mevla, bu gözlerden daha değerli bir göz yaratmış değildi. Görenler bu üzüntüye neyin sebep olduğunu anlamak istediler. ''Nedir seni üzen ya Nebi Allah?'' dediler. Nebi Ekrem Efendimizin Ebul As'ın fidyesi arasında bulunan gerdanlığı gösterdi. Kızı Zeynep tarafından gönderildiğini, ona da hanımı Hatice tarafından düğününde takıldığını anlattı. Yıllarca evvel yapılan bir düğün ve gelinlik elbiseler içinde nur yüzlü kızı Zeynep gözlerinin önündeydi. Kadınlık aleminin baş tacı Hazreti Hatice bu gerdanlığı kendi elleriyle Zeynep'in boynuna takıyordu. İşte bu hatıraydı Resulullah Efendimizin gözlerini yaşartan. ''Uygun görürseniz Ebul As'ın fidyesini geri verin.'' dedi. Gönül dolusu bir samimiyetle cevap geldi. ''Memnuniyetle ya Nebiyallah.'' Bu söz aynı anda birkaç kişinin ağzından birden çıkmıştı. Ebul As'ı esir alan Eba Eyyub el-Ensari de bu sözü söyleyenler arasındaydı. Ebul As'a kendisinin fidye alınmadan serbest bırakıldığı, bunun karşılığında Zeynep'i derhal Medine'ye göndermeyi kabul etmesi gerektiği anlatıldı. Teklifi Ebul As tarafından kabul edildi. Babasına peygamberlik vazifesi verildi verileli, Müslüman olan Zeynep'in Ebul As'la evli kalması mümkün değildi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz Mekke'nin çile dolu hayatı içinde onun ayırıp yanına alma imkanını bulamamıştı. Ebul As Müslüman olmayı kabul etmedi. Anlaşmaya göre Zeynep'i Yece adı verilen vadide kendisini bekleyecek olan müminlere teslim edecekti. Mikres bin Hafs, Süheyl bin Amr'ı kurtarmak üzere gelmiş bulunuyordu. Fakat fidye getirememişti. ''Onun yerine beni bağışlayın. Şayet size olan borcunu getirmezse onun yerine beni öldürürsünüz.'' Mikrez'in bu teklifi kabul edildi. Ancak Hazreti Ömer'in de bir teklifi vardı. Vakit geçirmeden yapmadığı takdirde kuş kafesten kaçabilirdi. ''İzin verirsen ey Allah'ın Resulü, Süheyl'in iki ön dişini sökeyim. Böylece konuşurken dili dışarı fırlasın da bir daha senin aleyhinde konuşma yapamasın.'' Süheyl'in alt dudağının yarık olması sebebiyle dişleri de sökülünce halkın karşısında rahat konuşma imkanı bulamayacak. İkide bir dışarı fırlayan dili onun mükemmel bir hatip olarak boy göstermesini engelleyecekti. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. ''Hiç kimseyi ayıplı hale getiremem ey Ömer.'' dedi. ''Ceza olarak Allah Teala'nın da bana aynını yapmasından korkarım. Peygamber bile olsam böyle bir iş yapma hakkım yoktur. Fakat ey Ömer, umulur ki bir gün kınamayacağın, hatta methedeceğin bir yerde daha konuşmak üzere ayağa kalkabilir.'' Dişlerinin sökülmesi teklifi karşısında soğuk terler dökmeye başlayan Süheyl, geniş bir nefes aldı. Fidyesini bulup getirmek ve kendi yerine bağlanan Mikrez'i kurtarmak üzere Medine'den ayrıldı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Müminlerin emiri Ömerül Faruk mescidin içerisinde Ebu Lulu tarafından hançerle vurulur. Etrafına insanlar toplanır. Ve o insanların içerisinden biri de Hazreti Ömer'in oğlu olan Abdullah İbni Ömer'dir. Babasını böyle görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar Hazreti Abdullah. Koşarak babasının yanına gelir. Babasına ağlayarak şunu söyler, der ki baba sana ne oldu? Hazreti Ömer sesini çıkarmaz. Ve Abdullah İbni Ömer babasının başını alır, dizinin üzerine koyar. Ağlayarak sözlerine devam eder Hazreti Abdullah. Baba ne oldu sana? Hazreti Ömer yine sesini çıkarmaz. Ama oğlu Abdullah'a şunu söyler. Oğlum Allah rızası için benim başımı toprağa indir. Hazreti Abdullah der ki baba ne fark eder? Ha başın dizimin üzerinde kalmış, ha toprakta kalmış. Hazreti Ömer, ey oğlum Abdullah, ben senden başımı toprağa indirmeni istiyorum. Bunu yap, gerisine karışma dediği anda Hazreti Abdullah ağlayarak içinden şunu geçirir. Zaten baba biraz sonra vefat edeceksin. Bari başın dizimin üzerinde kalsın der kendi içinden. Hazreti Ömer üçüncü sefer celallenir. Oğlu Abdullah'a şunu söyler. Oğlum Abdullah, anan seni yitirsin, benim başımı toprağa indir. Başımı toprağa indir ki Rabbim son anında benim başımı toprakta görsün. Ömer kibirlenerek yanıma geldi demesin diye başımı toprağa indir. Allah son anda beni bağışlamasa kibirlendiğimden dolayı, Ömer ne yapar Rabbinin huzurunda? O sebepten dolayı benim başımı toprağa indir ki Rabbim benim son anımı toprakta görsün. Ve Hazreti Abdullah babası Ömer'in başını toprağa indirir. Hıçkırıklar içerisinde bakar ki babası orada vefat eder. Hazreti Ömer ki dünyadayken Allah Resulü onun için şunu söylemiştir. Ömer cennettedir demiş. Hazreti Ömer dünyadayken cennette gideceğini bildiği halde ve son anında Rabbi onu sevmez diye kibirlenmemek adına hal ve hareketine dikkat ediyor. Ve biz ise Müslümanlar olarak son anımızı nasıl geçirdiğimizi, son anımızda Rabbimiz bizden razı olur mu olmaz mı diye ölüme hazırlık yapmak zorundayız. Mevlana Hazretleri ölümü anlatırken Şebi-i Aruz olarak anlatır ve Rabbine kavuşacağı geceyi düğün gecesi olarak görür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da son anında dünyadan ayrılırken yüce dosta, Refik-i Ala'ya der. Bizim de ölüm anımızın bir düğün gecesi ve sevgili dosta diyebilmekle sonuçlanabilmeli. Seleften birine sormuşlar. Demişler ki Allah rızası için bize nasihat et ölüm hakkında. O da şunu söylemiştir. Ölen adamın hali gibi olun. Bir insan ölüm anında neyi düşünüyorsa, ne için hazırlık yapıyorsa siz de onun gibi olun. Ölüm nedir biliyor musunuz? Ölüm herkesin sizi görmek için toplanmış olduğu bir

0: anda sizin orada olmayışınızdır. Sizin onlarla konuşamayışınızın adıdır ölüm. Bir taziye anında Arif'in birine sorulmuştur. Ölen şahsın neyi vardı? Arif de şu sözü söyler. Der ki, ölenin eceli vardı der. Ve soruyu soran orada sorduğuna pişman olur.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Kara Buğday. Bir zamanlar uzak bir köyde bir buğday tarlası varmış. Bu tarlada bir de kara buğday adında bir bitki yaşıyormuş. Ancak o diğer buğdaylar gibi alçak gönüllü değilmiş. Büyüdükçe başını eğmezmiş. Hep dik tutarmış. Kendini çok üstün görürmüş, diğer buğdayları ise hiç beğenmezmiş. Sürekli kendisini över dururmuş. Bu tarlanın hemen kıyısında da bir söğüt ağacı yaşarmış. Söğüt ağacı buğdayları çok severmiş. Buğday başaklarını çok seviyorum. Çünkü onlar çok alçak gönüllüdürler. Büyüdükçe başlarını eğerler. Söğüt ağacının bu sözleri kara buğdayın hiç hoşuna gitmemiş. Söğüt ağacına itiraz etmiş. Sen ne anlarsın ihtiyar? Onlar zayıf ve güçsüz oldukları için boyunlarını bükerler. Tam o sırada yanlarına bir tarla kuşu gelmiş. Kara buğday gelen tarla kuşuna başlamış güzelliklerini anlatmaya. Baksana, ben diğer buğdaylardan daha güzelim. Onlardan daha büyük ve daha gösterişliyim. Öyle değil mi kuş kardeş? Tarla kuşu da kara buğdayın kendisini böyle övmesinden hiç hoşlanmamış ve anında uçup gitmiş. Söğüt ağacı dayanamayıp kara buğdaya seslenmiş.
1: Hey kara buğday, kendinle bu kadar övünme. Herkesin kendine göre bir güzelliği vardır. Kimseyi hor görme.
0: Ama kara buğday söğüt ağacının bu sözlerine çok kızmış.
2: Heh, sen kendine bak. İyice yaşlanmışsın. Çirkinleşmişsin.
0: Kara buğday söğüt ağacıyla alay etmiş. Kara buğdayın söylediklerini duyan diğer buğdaylar,
3: neden böyle davranıyorsun? Söğüt ağacı senden daha büyük. Ona saygı göstermelisin.
0: Ne yazık ki kara buğday bu sözlere de hiç aldırmamış. Günler böyle geçmiş. Bir gün hava kararmış. Yağmur yağmaya, fırtına esmeye başlamış. Tarladaki bütün buğdaylar başlarını yere eğmişler. Ama kara buğday kibrinden başını eğmemiş. Tarladaki bütün buğdaylar ona seslenmişler.
1: Başını eğ, kara buğday başını eğ.
2: Eğmem, başımı eğmem ben.
1: Başını eğ kara buğday. Fırtına geliyor, dayanamazsın.
0: Etrafındakiler acıyıp onu uyarmışlar. Fakat kara buğday kimsenin sözünü dinlememiş. Bir süre sonra derken yağmur dinmiş. Fırtına durmuş. Çiçekler ve buğdaylar başlarını kaldırmışlar. Söğüt ağacı kendisini silkmiş. Etrafına bakındıklarında bir de ne görsünler? Kara buğday kökünden sökülmüş. Uzaklara fırlamış. Cansız yatıyormuş. Kara buğday kendini beğenmişliğin ve kibrin cezasını böylece çekmiş.

Danya 17 yaşında Kudüs sevdalısı Filistinli genç bir kızdır. Bir gün okuldan dönerken Siyonist askerlerin bulunmuş olduğu noktadan evine doğru yavaş yavaş yol alır. Siyonist askerler Danya'nın bakışlarından rahatsız olacaklar ki Danya'yı 10 kurşun ile şehit ederler. Danya'nın şehit haberi Filistin'in sokaklarında birkaç gün içerisinde yayıldıkça yayılır. 17-18 yaşlarındaki Raid adındaki gencin imanı bu meseleyi kabul etmez. Elinden geldiğince herkese bu meseleyi anlatır ve bakar ki iş başa düşmüştür. Bıçağı eline alır. Danya'yı şehit eden o Siyonist askeri ila cehenneme zumera cehenneme yollar ve orada Siyonist askerler Raid'in alnından bir kurşun ile onu şehit ederler. Ve ilk etapta Raid'in alnından kan falan gelmez. Belirli bir süreden sonra Raid'in alnından miskamber kokusu yayıldıkça yayılır. Orada bulunan doktorlar bir türlü anlayamaz ve anlatamaz insanlara. Ve bu şehadetin ardından Raid'in babası taziye çadırını kurar. Ve o taziye çadırına gelen insanlardan biri de daha birkaç gün önce şehit olmuş olan Danya'nın babasıdır. Danya'nın babası gelir gelmez Raid'in babası ayağa kalkar. Allah rızası için herkes beni dinlesin der. Şu sözü söyler. Allah'ın emri Peygamber aleyhissalatü vesselamın kavliyle kızınız Danya'yı oğlum Raid'e istiyorum inşallah. Ve Danya'nın babası orada söylemiş olduğu söz şudur. Kızım Danya'yı oğlum Raid'e verdim, nikahları mübarek olsun. İnşallah onların düğünleri adın ve firdevslerde olsun der.

Ve Filistin sokakları ilk defa böyle bir düğüne, böyle bir nikaha şahit olurlar. Kudüs, sapanıyla şiir ve destan yazanların şehridir. Kudüs, daha yürümeyi, konuşmayı, emeklemeyi öğrenmeden şehadeti öğrenen çocukların şehridir. Kudüs, Hazreti Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, Abdülhamit Han'ın davasıdır Kudüs. Aynel yakın bir inancımız ve imanımız var ki bir gün Kudüs, Yahudilerin, Siyonistlerin elinden alınacak, Kudüs bir gün fethedilecektir. Kudüs'ün kalplerini fethetmiş olduğu kişiler elbet o gün Kudüs'ü fethedeceklerdir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
8: Telefon 0534 927 9921.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı Efendim.

Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Hazreti Ali'den öğütler.
3: İntikam alıcı ve ileriyi en iyi görücü olarak Allah kafidir. Davacı ve delil olarak amel defterleri kifayet eder. İyiliklerin mükafatı olarak cennet, kötülüklere karşı ceza olarak da cehennem kafidir. Kendim için ve sizler için Allah'tan af dilerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
11: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için onların cezalarını kat kat arttırırız.

Gün gelir her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.''

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ

Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir.

Bir topluluk, diğer bir topluluktan sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da, ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla, sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.

Allah dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki, sonra ayağınız safa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur.

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

0: عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

0: لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: İmdi, Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Aslında iman edip, Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur.

Onun nüfuzu ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak sayanlar üzerindedir.

0: Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.

0: Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkâra açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
0: Çünkü onlar, dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar, inkârı tercih ettikleri müddetçe, Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette de hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

0: Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. وَضَرَبْ

Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını.

Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken, çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.
1: مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى

Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.

0: Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan, tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.
1: شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır.

Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi.

makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

0: Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Çünkü Allah, fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. On dördüncü cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Sana faydası olmayan ilim sapıklıktır. Sana fayda vermeyen mal da vebaldir. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Lezzetli püreler yapmak için patates püresini yaparken daha bir lezzet olmasını istiyorsanız içine süt de katabilirsiniz. Ama ne kadar süt katacağınızı kestiremiyorsanız süt yerine süt tozu tercih edebilirsiniz.

Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın melhemeden ve arslandan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktu. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak, dinlenmeyecek. Kanatlarımızı kıracak. En önce bize dokunacak. Dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak. Nice yabancı kuşları ebabil yapacak. Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak. Yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin evine. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa
Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide, bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün, sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta, yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak. Nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kavim, kitabınızın size söylediğini yapın. Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin. Memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki toplanın da duvarlı şehirlere girelim. Siyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu ikinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda. Vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve Kuzey Arslanı mihraba geçecek. Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz arslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet, az kaldı lebbek demeye, az kaldı büyük melhemeye, her şey bir kükreyişe bakar.

0: yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Güzel Şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

Ey gül, ey goncayı nur, meftun yaprak, har sana. Sensin gönüller mahı, bu yaz, bu bahar sana. Mucize saltanatın taşları ayna yapar. Her ırmak ve her deniz, her leylü nehar sana. Senin zat-ı akdesin alemlere rahmettir. Cibril vefalı yoldaş, yüce Allah yar sana. Bu nice iştiyaktır ey en güzel sevgili. Asırlardır koşuyor genç ve ihtiyar sana. Nazarın kalbe şifa, sözün hikmet incisi. Hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana. Misk kervanı kapında karar kılmıştır senin. Nebilerin diliyle hep övgüler var sana. Ay, güneş, zühre, ülker nuruna pervanedir. Alemde olmak ister aşıklar civar sana. Senin yolun hep açık, gidişin Allah'adır. Dağlar ateş kesilse olamaz duvar sana. Güzelliğin alemde misli bulunmaz inci. Ey gül, hasret çekmede cennet o bulvar sana. Dedin ki şükreden kul olmak istemem mi ben? Rabbin ihsan buyurdu hurma, üzüm, nar sana. Her mucizen parmakla gösterilmede senin. Çağlatmak öyle kolay çöllerde pınar sana. Hicranın bir kütüğü dertle bir karar etti. Hep özlem duymadadır selvi ve çınar sana. Cennetin çiçekleri senin kokunu taşır. Benzemeye çalışır beyazlıkta kar sana. Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey gül. Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana? Aşkının esiridir, ne çöl ne de dağ tanır. Bu sevdalı gönüller su gibi akar sana. Varlık bahçesi senin nurundan yaratıldı. Hep medyun, hep minnettar, her can, her nigar sana. Tebessümün ayların, zührenin sevincidir. Nice hasret çekmede bu bülbülü zar sana. Yusuf senin dalında çiğ tanesidir sanki. Divane kesilir göz etse bir nazar sana. Fazlının eteğine akıllar erişemez. Eli kalem tutanlar övgüler yazar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana.

ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını.